-2-14, Bingöl 6-21, Bitlis 5-16 derece. Elazığ 9-22, Erzincan 6-20, Erzurum 1-17, Hakkari 7-21 derece. Iğdır 9-21, Kars -1-17, Malatya 10-22, Muş 8-20 derece. Tunceli 8-23, Şırnak 12-22, Van 8-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-25, Batman 11-25, Diyarbakır 11-24, Gaziantep 13-25 derece. Kilis 14-26, Mardin 12-24, Şanlıurfa 15-27 ve Siirt 12-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ekim Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Marmara Denizi ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Ekim Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ekim Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, azınlık vakıflarına ait okul binalarının rant ve inşaat amacıyla elden çıkarılmaya çalışıldığı ve bu doğrultuda okulların birleştirilmesinin talep edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Hindistan, Hürmüz Boğazı'nda hedef alınan Kuveyt bayraklı tankerde bulunan 5 vatandaşının kurtarıldığını duyurdu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında ölü sayısı 4000'i aştı. Ve spor. Sultanlar Ligi 2026-27 sezonunun ilk haftasında Vakıfbank sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 88-69 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Gerede-Çerkeş yolunun 2 ila 5. kilometrelerinde Kemikli rampasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kurtköy-Şile yolunun 33 ila 34. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 10 derece, Atina parçalı bulutlu 18, Belgrad parçalı bulutlu 11, Berlin sağanak yağışlı 13 derece. Helsinki çok bulutlu 7, Kiev parçalı bulutlu 7, Kopenhag sağanak yağışlı 8, Londra sağanak yağışlı 11 derece. Madrid kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Moskova parçalı bulutlu 6, Paris sağanak yağışlı 9, Priştine parçalı bulutlu 5, Roma parçalı bulutlu 17, Saraybosna parçalı bulutlu 4, Sofya parçalı bulutlu 6, Tiran parçalı bulutlu 11, Varşova parçalı bulutlu 6, Viyana parçalı bulutlu 11, Zürih sağanak yağışlı 11 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 17, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Astana sağanak yağışlı 6, Bağdat az bulutlu ve açık 25 derece. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 8, Duşanbe parçalı bulutlu 17, Kabil parçalı bulutlu 13, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Kuveyt parçalı bulutlu 30, Medine ve Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam parçalı bulutlu 14, Tahran çok bulutlu 19, Taşkent kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Tokyo parçalı bulutlu 16 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Kahire parçalı bulutlu 20, Melbourne sağanak yağışlı 13, Montreal sağanak yağışlı 6, New York parçalı bulutlu 15, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Washington parçalı bulutlu 14 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 7, Frankfurt sağanak yağışlı 10, Gümülcine parçalı bulutlu 13, Kırcaali parçalı bulutlu 11, Köln sağanak yağışlı 10, Komrat parçalı bulutlu 6, Köstence parçalı bulutlu 11, Münih sağanak yağışlı 10 derece. Podgorica parçalı bulutlu 11, Selanik parçalı bulutlu 12, Şumlu parçalı bulutlu 8, Taraklıya parçalı bulutlu 6, Valkaneş parçalı bulutlu 7, Zenitsa parçalı bulutlu 8, Gazmağusa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esiyor.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda akşam üzerine söylenen türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Mahmut Taşkaya'dan alınan bir uzun havayla başlıyoruz. Bu Adana türküsünü Aysun Gültekin'den dinleyeceğiz. Bir ay doğdu ilk akşamdan geceden, şavkı vurdu pencereden bacadan. Uykusuz mu kaldın bey mayılım dünkü geceden?

Sırayı Nida Ateş'le Erkan Oğur'dan dinleyeceğimiz Sivas Divriği'den bir türkü alıyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Mehmet Yüzgeç'ten repertuara kazandırmış. Akşam olur karanlığa kalırsın, derinlerin sevdalara dalarsın. Beni koyup yadellere varırsın, sana zulüm, bana

Sevgili dinleyiciler, akşam üzerine söylenen türkülerden örnekler vermeye devam ediyoruz. Enver Demirbağ'dan alınan Elazığ türküsünde Meliha Güneş'i dinliyoruz. Türküyü Mehmet Özbek derlemiş. Oy akşamlar akşamlar, yine mi oldu akşamlar? Evli evine gider, garip nerede akşamlar?

Orhan Akalmaz'dan dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor programımız. Bu Malatya Arguvan türküsünü İhsan Öztürk, Hasan Durak'tan derlemiş. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, şavkı vurmuş pencereden bacadan, uykusuz mu kaldın dünkü geceden, uyan uyan yar sinene sar.

Denizli'den bir gurbet havasıyla programımız devam edecek. Tülin Berbergil'den dinleyeceğimiz bu türküyü TRT Müzik Dairesi Şinasi Uslu'dan derlemiş. Akşamlar oldu yine bastı kareler. Ciğerimde göz göz oldu yâreler. Misafir almaz mı tenha dereler? Sargı tutmaz yârelerim var benim.

Akşam üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz türkülerin dinlenen programımız Orta Anadolu'dan bir türküyle devam ediyor. Nida Tüfekçi tarafından repertuara kazandırılan bu Yozgat Akdağ Madeni türküsünü Erol Köker'den dinleyeceğiz. Yıldız akşamdan doğarsın, dağlara boyun eğersin, ben gibi yar mı seversin, doğmayaydın mavi yıldız.

Sevgili dinleyenlerimiz, akşam üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz türkülerin dinlenen programımız, Nezahat Bayram'ın sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu Erzincan Tercan türküsünü Şakir Şener repertuara kazandırmış. Akşamın vakti geçti, bir güzel vakti geçti. Zülfünün tellerini boynuma taktı geçti.

0: ben sana kurban.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü türkülerin dinlenen programımızda akşam üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduk sizlere. Birlikteliğimizi Ali Haydar Gül'den dinleyeceğimiz Yozgat Boğazlıyan'dan bir türküyle noktalayacağız. Bu türküyü Soner Özbilen Yöre ekibinden derlemiş. Akşam arada kaldı, fitil yarede kaldı, ellerin yari geldi, sevdiğim nerede kaldı? Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmini raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 12-23, Bilecik 9-19, Bursa ve Sakarya 12-22 derece. Çanakkale 15-23, Edirne 9-24, İstanbul 15-21, Kırklareli 10-21 derece. Kocaeli 14-22, Tekirdağ 13-22, Yalova 15-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Yer yer çok bulutlu. Muğla çevreleriyle pazar günü öğle saatlerinde Muğla ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 8-18 derece, Aydın 15-29, Denizli 14-24, Kütahya 6-17 derece. İzmir 16-26, Manisa 14-25, Muğla 11-22, Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 18-28, Antalya 17-26, Burdur 10-20, Hatay 15-27 derece. Isparta 10-18, Kahramanmaraş 15-25, Mersin 19-29, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, güney ise çok bulutlu olacak. Konya ve Karaman çevreleriyle pazar günü öğle saatlerinde bölgenin güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 8-19, Ankara 6-19, Çankırı 5-21, Eskişehir 7-19 derece. Karaman 8-15, Kayseri ve Kırıkkale 7-19, Kırşehir 6-19, Konya 9-18 derece. Nevşehir 5-17, Niğde 7-19, Sivas 3-20 ve Yozgat 3-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 8-22, Bolu 6-19, Düzce 8-20, Karabük 6-21, Kastamonu 3-19 ve Zonguldak 13-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 6-20, Artvin 8-16, Bayburt 1-18, Çorum 4-19 derece. Gümüşhane 2-19, Giresun ve Ordu 11-19, Rize 12-19 derece. Samsun 11-19, Sinop 13-22, Tokat 5-19, Trabzon 13-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güneydoğusuyla pazar günü öğle saatlerinde Malatya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 5-19, Ardahan -2-14, Bingöl 6-21, Bitlis 5-16 derece. Elazığ 9-22, Erzincan 6-20, Erzurum 1-17, Hakkari 7-21 derece. Iğdır 9-21, Kars -1-17, Malatya 10-22, Muş 8-20 derece. Tunceli 8-23, Şırnak 12-22, Van 8-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-25, Batman 11-25, Diyarbakır 11-24, Gaziantep 13-25 derece. Kilis 14-26, Mardin 12-24, Şanlıurfa 15-27 ve Siirt 12-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 2 ila 3 metre. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Gece 12'den öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında ise zayıf olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, En Sosyal hesabından yaptığı açıklamada 7 faili meçhul dosyada 8 cinayeti aydınlattıklarını, 58 dosyadaysa 65 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardıklarını belirtti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kira sözleşmesi yeni olsa bile emsalden düşük kira bedeli için 5 yıldan önce kira tespit davası açılabileceğine hükmetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirilen Konya Çevre Yolu'nun ikinci kısmındaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek, Aksaray-Adana aksları arasındaki 16 kilometrelik kesimde yürütülen çalışmaları bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz, dedi. İspanya'da şiddetli yağışların neden olduğu selde bir kişi yaşamını yitirdi, 90 kişi ise kurtarıldı. Fransa'da kolluk kuvvetleri lise eylemleri kapsamında 5000'den fazla kişi hakkında işlem yaptı. Ve spor. A milli futbol takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Simon Marciniak düdük çalacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Gerede-Çerkeş yolunun 2 ila 5. kilometrelerinde Kemikli rampasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kurtköy-Şile yolunun 33 ila 34. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Muğla, Denizli, Nevşehir, Kayseri, Malatya ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Osmaniye, Kayseri ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ekim Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Marmara Denizi ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Ekim Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ekim Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım.

0: Cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 12-23, Bilecik 9-19, Bursa ve Sakarya 12-22 derece. Çanakkale 15-23, Edirne 9-24, İstanbul 15-21, Kırklareli 10-21 derece. Kocaeli 14-22, Tekirdağ 13-22, Yalova 15-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Yer yer çok bulutlu. Muğla çevreleriyle pazar günü öğle saatlerinde Muğla ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 8-18 derece, Aydın 15-29, Denizli 14-24, Kütahya 6-17 derece. İzmir 16-26, Manisa 14-25, Muğla 11-22, Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 18-28, Antalya 17-26, Burdur 10-20, Hatay 15-27 derece. Isparta 10-18, Kahramanmaraş 15-25, Mersin 19-29, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, güney ise çok bulutlu olacak. Konya ve Karaman çevreleriyle pazar günü öğle saatlerinde bölgenin güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 8-19, Ankara 6-19, Çankırı 5-21, Eskişehir 7-19 derece. Karaman 8-15, Kayseri ve Kırıkkale 7-19, Kırşehir 6-19, Konya 9-18 derece. Nevşehir 5-17, Niğde 7-19, Sivas 3-20 ve Yozgat 3-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 8-22, Bolu 6-19, Düzce 8-20, Karabük 6-21, Kastamonu 3-19 ve Zonguldak 13-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 6-20, Artvin 8-16, Bayburt 1-18, Çorum 4-19 derece. Gümüşhane 2-19, Giresun ve Ordu 11-19, Rize 12-19 derece. Samsun 11-19, Sinop 13-22, Tokat 5-19, Trabzon 13-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güneydoğusuyla pazar günü öğle saatlerinde Malatya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 5-19, Ardahan -2-14, Bingöl 6-21, Bitlis 5-16 derece. Elazığ 9-22, Erzincan 6-20, Erzurum 1-17, Hakkari 7-21 derece. Iğdır 9-21, Kars -1-17, Malatya 10-22, Muş 8-20 derece. Tunceli 8-23, Şırnak 12-22, Van 8-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-25, Batman 11-25, Diyarbakır 11-24, Gaziantep 13-25 derece. Kilis 14-26, Mardin 12-24, Şanlıurfa 15-27 ve Siirt 12-24 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtına, Karadeniz'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, gece saatlerine kadar yer yer 7, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren genelinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerine kadar doğusunda 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, gece saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, gece saatlerine kadar 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, gece saatlerine kadar 6 ila 8, güneyinde kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Azınlık Vakıflarına ait okul binalarının rant ve inşaat amacıyla elden çıkarılmaya çalışıldığı ve bu doğrultuda okulların birleştirilmesinin talep edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Hindistan, Hürmüz Boğazı'nda hedef alınan Kuveyt bayraklı tankerde bulunan 5 vatandaşının kurtarıldığını duyurdu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında ölü sayısı 4000'i aştı. Ve spor. Sultanlar Ligi 2026-27 sezonunun ilk haftasında Vakıfbank sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 88-69 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Gerede-Çerkeş yolunun 2 ila 5. kilometrelerinde Kemikli rampasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ardahan Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kurtköy Şile yolunun 33 ila 34. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Muğla, Denizli, Nevşehir, Kayseri, Malatya ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Osmaniye, Kayseri ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri,

Sivas, Samsun ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ekim Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Marmara Denizi ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Ekim Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ekim Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri sahil güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmini raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 12-23, Bilecik 9-19, Bursa ve Sakarya 12-22 derece. Çanakkale 15-23, Edirne 9-24, İstanbul 15-21, Kırklareli 10-21 derece. Kocaeli 14-22, Tekirdağ 13-22, Yalova 15-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Yer yer çok bulutlu. Muğla çevreleriyle pazar günü öğle saatlerinde Muğla ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 8-18 derece, Aydın 15-29, Denizli 14-24, Kütahya 6-17 derece. İzmir 16-26, Manisa 14-25, Muğla 11-22, Uşak 10-21 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 18-28, Antalya 17-26, Burdur 10-20, Hatay 15-27 derece. Isparta 10-18, Kahramanmaraş 15-25, Mersin 19-29, Osmaniye 16-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, güney ise çok bulutlu olacak. Konya ve Karaman çevreleriyle pazar günü öğle saatlerinde bölgenin güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 8-19, Ankara 6-19, Çankırı 5-21, Eskişehir 7-19 derece. Karaman 8-15, Kayseri ve Kırıkkale 7-19, Kırşehir 6-19, Konya 9-18 derece. Nevşehir 5-17, Niğde 7-19, Sivas 3-20 ve Yozgat 3-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bartın 8-22, Bolu 6-19, Düzce 8-20, Karabük 6-21, Kastamonu 3-19 ve Zonguldak 13-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 6-20, Artvin 8-16, Bayburt 1-18, Çorum 4-19 derece. Gümüşhane 2-19, Giresun ve Ordu 11-19, Rize 12-19 derece. Samsun 11-19, Sinop 13-22, Tokat 5-19, Trabzon 13-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güneydoğusuyla pazar günü öğle saatlerinde Malatya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 5-19, Ardahan -2-14, Bingöl 6-21, Bitlis 5-16 derece. Elazığ 9-22, Erzincan 6-20, Erzurum 1-17, Hakkari 7-21 derece. Iğdır 9-21, Kars -1-17, Malatya 10-22, Muş 8-20 derece. Tunceli 8-23, Şırnak 12-22, Van 8-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 14-25, Batman 11-25, Diyarbakır 11-24, Gaziantep 13-25 derece. Kilis 14-26, Mardin 12-24, Şanlıurfa 15-27 ve Siirt 12-24 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 2 ila 3 metre. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Gece 12'den öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında ise zayıf olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, En Sosyal hesabından yaptığı açıklamada 7 faili meçhul dosyada 8 cinayeti aydınlattıklarını, 58 dosyadaysa 65 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardıklarını belirtti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kira sözleşmesi yeni olsa bile emsalden düşük kira bedeli için 5 yıldan önce kira tespit davası açılabileceğine hükmetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirilen Konya Çevre Yolu'nun ikinci kısmındaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek, Aksaray-Adana aksları arasındaki 16 kilometrelik kesimde yürütülen çalışmaları bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz, dedi. İspanya'da şiddetli yağışların neden olduğu selde bir kişi yaşamını yitirdi, 90 kişi ise kurtarıldı. Fransa'da kolluk kuvvetleri lise eylemleri kapsamında 5000'den fazla kişi hakkında işlem yaptı. Ve spor. A milli futbol takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Simon Marciniak düdük çalacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde Kara Hamzalı mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Gerede-Çerkeş yolunun 2 ila 5. kilometrelerinde Kemikli rampasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kurtköy-Şile yolunun 33 ila 34. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Muğla, Denizli, Nevşehir, Kayseri, Malatya ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Osmaniye, Kayseri ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine gelen

Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ekim Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Marmara Denizi ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Ekim Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ekim Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden merhaba. Bugün sizler için gizli psikolojik zarar olan sessiz muameleyi inceledik. Sessiz muamele, sıklıkla kendi hakimiyeti konusunda fazlaca iradeli olan ve olaylara karşı duygusallıktan çok gerçekçi yaklaşan kişilerin kullandığı bir yöntem. Ayrıca pasif şiddetle ilişkisi olmasının yanı sıra psikolojik suistimalin gizli bir yöntemi. Daha doğrusu bu durumun olumsuz sonuçlarına maruz kalacak kişinin de açıkça zarar görmesine neden oluyor. Sessiz muamele genel anlamıyla karşıdakinin davranışlarını yok saymak, karşıdaki kişiyi önemsememek ve bunların üzerine kurulu bir davranış şekli. Bunu arkadaşlık, evlilik, aile, çocuklar gibi her türlü sosyal ilişkide görmek mümkün. Sessiz muamele çoğu durumda olası tartışmaları veya çatışmaları engeller. Ancak bazen bu davranışların hedefindeki kişi, karşı taraf bunu açıkça belli etmediği için karşıtlığı asla anlamayabilir. George Shaw'ın meşhur bir lafı vardır. Türümüzün en büyük günahı nefret etmek değil, en büyük zalimlik yok saymaktır. Sessiz muamele, bireyle konuşmayı reddetmek, söylenenlerle ilgilenmemek, duymazlıktan gelmek, söylediklerini sanki orada değilmiş gibi dikkate almamak, istek veya ihtiyaçlarını belli eden ifadelerini tamamen görmezden gelmek ve bir insanı herhangi bir şekilde değersiz ve yok saymak gibi davranışlarla açıklanabilir. Bu türden davranışlar ne olursa olsun aslında ciddi zarar vericidir. Yalnızca olgun olmama, bayağılık veya duygusal zekadan yoksunluğun belirtisi değil, aynı zamanda karşıdaki insan içinde kırıcı ve ciddi sonuçları olan tutumdur. Kontrolü sağlamak veya suistimal etmek için bu davranışı benimsemek hiçbir ilişki için pozitif bir etkiye sahip olamaz. Sessiz muameleye maruz kalan bir insan oldukça yoğun negatif duyguların kurbanı olur. Bir insanı yok saymak, o insana değer vermediğinizi veya o insanın hiçbir anlam ifade etmediğini gösterir. Tüm bunlar zalim ve soğuk bir sessizlik hali içinde daha da sağlıksız bir boyut alabilir. Buna maruz kalan kişi bu durumu nasıl yorumlayacağını bazen bilemez. Yok sayılan veya görmezden gelinen kişiler depresyona sebep olabilecek olumsuz duygularla karşı karşıyadır. Öfkeli, korkmuş, endişeli ve suçlu hissedebilirler. Bir insanı yok saymak, dolaylı olarak o kişiyi itham etmek veya suçlamak anlamına da gelebilir. Bu nedenle karşıtlıklarla mücadele etmek için sessizliği kullanmak sağlıklı bir yöntem değildir. Bu muameleye maruz kalan kişiler durumun neticesinde aşırı derecede depresif duygulara sahip olur. Nerede yanlış yaptıklarını, karşıdaki insanın neden böyle davrandığını sorgular dururlar. Bu durumda kontrolü yitirmiş hissettikleri için de stresleri artar. İşte tam olarak bu nedenle bu türden davranışları suistimal olarak adlandırırız. Görünürde birine vurmak ya da bağırmak yok. Ancak kesinlikle şiddet olduğu bir gerçek. Araştırmalar yok sayılmanın veya dışlanmış hissetmenin beyinde bazı değişimlere yol açtığını ortaya çıkarmış. Beynin ön cingulat korteks isimli bölümü acıyı farklı derecelerine göre tespit etmekle görevli. Uzmanlar sessizlik muamelesine maruz kaldığında kişinin beynindeki bu bölgenin aktif olduğunu kanıtlamış. Beynin bu bölgesinin harekete geçmesi fiziksel bazı belirtilerin görülebileceğini işaret ediyor. Bu semptomlardan en belirgin sık görülenler ise baş ağrısı ve sindirim sorunları. Halsizlik ve uykusuzluk da görülen diğer fiziksel tepkilerden. Belirtilerin sık görülmeye başlamasıyla birlikte tansiyon, diyabet, hatta kanser gibi ciddi problemlere de yol açabiliyor. Sessiz muamelenin hedefindeki kişi toplumda belirli bir statüye sahipse, örneğin bir öğretmen, patron veya ebeveynse bu durumun sonuçları sandığından çok daha tehlikeli olabiliyor. Sessiz muamele romantik ilişkilerde, yakın dostluklarda, kardeşler arasında da görülebiliyor. Bunun sebebi ise insanların bazen sessiz kalarak karşıdaki kişinin davranışlarını değiştirmesini sağlamak ve istediklerini yaptırabilmek. Oysa bilmemiz gereken bir şey var. Bu bir eğitim yöntemi değil. Bir başkasını sessizlikle cezalandırmak yalnızca o ilişkiye zarar verir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar ilişkileriniz güzel ve düzenli, kulağınız da bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 4 Ekim Pazar, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 23, Edirne 24, İstanbul ve Kırklareli 21, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 22 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli şelveleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 29, Denizli 24, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 25, Muğla 22, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 28, Antalya 26, Burdur 20, Hatay 27, Isparta 18, Kahramanmaraş 25, Mersin 29, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 19, Çankırı 21, Eskişehir 19, Karaman 15, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir 19, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 20, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 22, Bolu 19, Düzce 20, Karabük 21, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Amasya 20, Artvin 16, Bayburt 18, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Samsun 19, Sinop 22, Tokat ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 19, Ardahan 14, Bingöl 21, Bitlis 16, Elazığ 22, Erzincan 20, Erzurum 17, Hakkari ve Iğdır 21, Kars 17, Malatya 22, Muş 20, Tunceli 23, Şırnak 22, Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman ve Batman 25, Diyarbakır 24, Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasun Operası'nda sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğne Adı arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Gap Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali etkinlik alanını ziyaret etti. Yoğun katılımla gerçekleşen festivalde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin teknoloji alanında ulaştığı seviyenin gurur verici olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Ülkemin önü de ufku da bahtı da sonuna kadar açıktır. Türkiye yüzyılı, Teknofest kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır dedi. Konuşmasının başında Manisa'nın Somu ilçesinde meydana gelen maden kazasına değinen Erdoğan, hayatını kaybeden 5 madenciye Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı 2 madenciye ise acil şifalar diledi. Konuyla ilgili idari ve adli süreçlerin başlatıldığını belirten Erdoğan, Göçük'te ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız idari soruşturma, Somu Cumhuriyet Başsavcılığımız ise adli tahkikat başlatmıştır. Aralarında maden işleten şirketin yetkililerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam etmektedir. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir. Biz de bunun takipçisi olacağız ifadelerini kullandı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'da gençlerle bir araya geldi. 2040 enerji vizyonuna çalıştıklarını belirten Bakan Bayraktar, önümüzdeki birkaç hafta içinde bunu Türkiye'ye ve dünya kamuoyuna ilan edeceğiz. Bu yeni enerji vizyonumuzda tabii nihai bir hedefimiz var. Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak, dedi. Teknofest Güneydoğu'da Dünya Drone Şampiyonası'nda ilk üçe giren yarışmacılar kupalarını Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün elinden aldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında ölü sayısı 4000'i aştı. Hindistan Hürmüz Boğazı'nda hedef alınan Kuveyt bayraklı tankerde bulunan 5 vatandaşın kurtarıldığını duyurdu. Guardian'ın haberine göre İngiltere'de yapılan geniş kapsamlı bir anket, halkın yaklaşık yarısının ülkenin Avrupa Birliği'ne yeniden katılmasını destekliyor. Ve son olarak spor. UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftası 8 maçla devam etti. Günün en dikkat çekici skoruna İngiltere imza attı. Adı ekibi A Ligi 3. grupta oynanan maçta Slaven Bilic'in çalıştırdığı Hırvatistan'ı deplasmanda 7-0 gibi farklı bir skorla yendi. Milli sporcular 2026 Karate 1 serisi A Ligi'nin Avusturya ayağında 2 bronz madalya elde etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gerede-Çerkeş yolunun 2 ve 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ve 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıkmış.
4: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Muğla, Denizli, Nevşehir, Kayseri, Malatya ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Osmaniye, Kayseri ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ekim Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Marmara Denizi ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4

ila 6, akşam saatlerine kadar doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Ekim Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ekim Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: biliyor muydunuz?
1: Çapaklanma nedir? Nasıl oluşur? Gözlerimizin kenarlarına her gün uyandığımızda bir şeyin biriktiğinin farkına varırız. Bu birikme olayına ise çapaklanma ismini takmaktayız. Bazı yörelerde ve kültürlerde farklı olarak isimlendirilen bu birikinti, aslında tüm insanların her gün karşılaştıkları ve alıştıkları, artık hayatlarında sıradan hal alan bir durumdur. Gün içinde yorulan bünye, uykuya hasret bir şekilde geceyi tamamlamak ister. Bu istek sonucunda kendini uykuda bulan kişinin uykusunda vücudunda birçok değişiklik meydana gelebilir. Bu değişikliklerin başında ise çapaklanma gelmektedir. Uyku sonrasında ortaya çıkan bu durum aslında gece meydana gelen birkaç olayın arka arkaya gelmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kişilerin bu durumun oldukça sıradan olduğunu düşünmesi ise bu sistemin aslında bu kadar basit olmadığını yapılan bilimsel açıklamalar göstermektedir. Kişi uyku halindeyken göz kapakları kapanır, bu durum sonrasındaysa gözle havanın teması kesilmiş olmaktadır. İçeride kurumaya başlayan göz aslında yavaş yavaş işlerliğini yitirmeye doğru yol almaktadır. Bu durum sonrasındaysa gözü kaybetme riski doğar, buna karşılık vücudumuzsa göz çevresinde sürekli olarak gözyaşı salgılamaya devam eder. Gece bitip kişi uyanana kadar bu durum devam etmektedir. Bu durumun devamından sonra sürekli salgılanan sıvının bir alanda toplanması gerekmektedir. Toplanan sıvı göz kapaklarının kesişme noktasında birleşerek çapakları oluşturmaktadır. Bu birleşim aslında gözün korunması ve görevlerini yerine getirmesi için oldukça önemli bir olaylar zinciridir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Sinekler kışın nereye gider? Evlerimizde yaz aylarında bizi zor anlara sokan bu küçük böceklerin kışın neler yaptığını merak ederiz. Özellikle yaz aylarında günün her saati bizi rahatsız eden bu böceklerin yaşam şekilleri aslında bir hayli ilginçtir. Acaba bu kadar ilginç olan yaşamlarında bu böcekler neler yapmaktadırlar? Sinekler sıcaklık değişiminden çok çabuk etkilenen ve hemen tepki veren canlılardır. Bulutun arkasına giden güneş bile sinekler için büyük bir tehlike olabilir. Özellikle kış aylarında sıfırın altında yaşama şansları genellikle çoğunun yoktur. Sadece yavru ve larva dönemindeki sinekler kış döneminde korunarak yazın evlerimizde cirit atmaya başlayabilirler. Bu da bize evlerimizdeki sineklerin bir önceki yılın sinekleri olmadığı doğrusuna ulaştırır. Sivrisinekler ise yine aynı şekilde gecenin sadece 2 saati aktif olarak insanlara zarar verebilirler. Peki geriye kalan 22 saat boyunca bu böcekler neler yapmaktadırlar? Genellikle ağaç yapraklarında, nemsiz alanlarda ve odalarımızın loş bölgelerinde dinlenen bu böcekler, boyutları ve yapılarıyla kolay kolay fark edilemezler. Gün içinde topladıkları enerji sayesinde saldırılarına kaldıkları yerden devam ederler.
0: Biliyor muydunuz?
1: Eğer yeteri kadar çok havuç yerseniz, derinizin turuncu rengini alacağını, tütünden sonra en fazla nikotin içeren bitkinin patlıcan olduğunu, her solucanın 32 bölümden oluştuğunu, insan beyninin %80'inin su olduğunu, en çok yağış alan yerin Hawaii adasındaki bir dağ olduğunu, buraya yılda 350 gün yağmur yağdığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 4 Ekim Pazar, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 23, Edirne 24, İstanbul ve Kırklareli 21, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 22 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 29, Denizli 24, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 25, Muğla 22, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 28, Antalya 26, Burdur 20, Hatay 27, Isparta 18, Kahramanmaraş 25, Mersin 29, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 19, Çankırı 21, Eskişehir 19, Karaman 15, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir 19, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 20, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 22, Bolu 19, Düzce 20, Karabük 21, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Amasya 20, Artvin 16, Bayburt 18, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Samsun 19, Sinop 22, Tokat ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 19, Ardahan 14, Bingöl 21, Bitlis 16, Elazığ 22, Erzincan 20, Erzurum 17, Hakkari ve Iğdır 21, Kars 17, Malatya 22, Muş 20, Tunceli 23, Şırnak 22, Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman ve Batman 25, Diyarbakır 24, Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali etkinlik alanını ziyaret etti. Yoğun katılımla gerçekleşen festivalde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin teknoloji alanında ulaştığı seviyenin gurur verici olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Ülkemin önü de ufku da bahtı da sonuna kadar açıktır. Türkiye yüzyılı, Teknofest kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır dedi. Konuşmasının başında Manisa'nın Somu ilçesinde meydana gelen maden kazasına değinen Erdoğan, hayatını kaybeden 5 madenciye Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı 2 madenciye ise acil şifalar diledi. Konuyla ilgili idari ve adli süreçlerin başlatıldığını belirten Erdoğan, Göçük'te ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız idari soruşturma, Somu Cumhuriyet Başsavcılığımız ise adli tahkikat başlatmıştır. Aralarında maden işleten şirketin yetkililerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam etmektedir. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir. Biz de bunun takipçisi olacağız ifadelerini kullandı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'da gençlerle bir araya geldi. 2040 enerji vizyonuna çalıştıklarını belirten Bakan Bayraktar, önümüzdeki birkaç hafta içinde bunu Türkiye'ye ve dünya kamuoyuna ilan edeceğiz. Bu yeni enerji vizyonumuzda tabii nihai bir hedefimiz var. Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak, dedi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında ölü sayısı 4000'i aştı. Hindistan Hürmüz Boğazı'nda hedef alınan Kuveyt bayraklı tankerde bulunan 5 vatandaşın kurtarıldığını duyurdu. Guardian'ın haberine göre İngiltere'de yapılan geniş kapsamlı bir anket, halkın yaklaşık yarısının ülkenin Avrupa Birliği'ne yeniden katılmasını destekliyor. Ve son olarak spor. UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftası 8 maçla devam etti. Günün en dikkat çekici skoruna İngiltere imza attı. Adı ekibi A Ligi 3. grupta oynanan maçta Slaven Bilic'in çalıştırdığı Hırvatistan'ı deplasmanda 7-0 gibi farklı bir skorla yendi. Milli sporcular 2026 Karate 1 serisi A Ligi'nin Avusturya ayağında 2 bronz madalya elde etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gerede-Çerkeş yolunun 2 ve 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bozöyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ve 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteorolojinin Sesinde 4 Ekim Pazar gününü paylaşmak adına mikrofondayız. 7 ve 8 raporlarımızı, haberlerimizi, deniz raporumuzu, karayollarını güncelledik ve sizlerle buluşturduk. Şu dakikalarda basın turuyla saat 10'a kadar gününüze eşlik edeceğiz. Her zaman olduğu gibi gazetelerimizde öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bakalım gazeteler bugün gündemi nasıl yorumladı? Hangi haberleri birinci sayfaya taşıdı? Hangi haberler gazete manşetlerinde geniş yer buldu? Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız basında gündemde yurttan ve dünyadan gelişmelerin yanı sıra spor, edebiyat, magazin haberleri, ekonomiden siyasete tüm yaşananları sizlerle paylaşacağız. Dünden sabaha yansıyan gelişmeler, yaşananların yankıları, günün sıcak gelişmelerini TRT Haber ve Anadolu Ajansı aracılığıyla aktaracağız. Tarihte bugün köşemiz olacak. İstanbul'un ve başkentin yol durumunu sizlerle paylaşacağız. Evet, haberlerin nabzını tutacağız, gündemin nabzını tutacağız. Bir yandan da atmosferden bilgiler almak adına havanın nabzını tutacağız. 16 Bölge Müdürlüğümüzün kıymetli uzmanlarını yayınımızda misafir edeceğiz. Mikrofonda spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte hepinize günaydın diyoruz. Güzel bir pazar geçirmenizi diliyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, İzmir bağlantısıyla başlayalım. Hakan Doruk telefon hattımızda. Hakan Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilar Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, kıyı ve Kuzey Ege ve Ege Denizi için ilk değerlendirmeleri alalım.
1: Tabii ki. Bugün için bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette, kuzey kesimlerde öğleden sonra saatlerine kadar yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Burada bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Rüzgarın bölgenin kuzey kesimlerinde öğle saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli esmesi beklenilen yaşanabilecek olumsuzlara karşı vatandaşlarımızı tedbirli olmaya çağırıyoruz. İkinci bir husus olarak Ege Denizi'nin kuzeyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 5-7 açıklarında yer yer 8 kuvvetli esmesi beklenilen denizcilerimizi bu konuda uyarmak istiyoruz. Bugün için bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkta şöyle olacak. İzmir 26, Çanakkale 23, Manisa 24, Aydın 29 ve Balıkesir 22 derece. Ege Denizi'nin hava parçalı bulutlu, rüzgar Çanakkale-Çeşme arasında kuzey ve kuzeydoğudan 5-7, açıklarda zaman zaman 8 bofor kuvvetini esecek. Dalga yüksekliği 2-3, açıklarında yer yer 3,5 metre uyum olacak. Çeşme, Bodrum arasında ise rüzgarlar kuzey ve kuzeybatıdan 4-6 bofor kuvvetini esecek. Dalga yüksekliği 1,5-2,5 metre uyum olacak. Bu sabah için aktaracaklarımız burada sona eriyor. Sizlere yayınlar, dinleyicilerimize iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktaracağınız bilgiler için. Biz de size ve ekibinize güzel bir pazar diliyoruz. Evet, İzmir bağlantısıyla başladık. Adana bağlantımızı da sizlerle buluşturacağız. Dilimiz döndüğünce, vaktimiz el verdiğince hangi gazetelere göz atacağız? Takvim, Yeni Şafak, Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet, Akşam, Türkiye, Sabah, Star Vatan, Habertürk, spor severler için Fotomaç. Son dakika gelişmelerde TRT Haber'in ve Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, İzmir'le başladık. Adana, Samsun, İstanbul, Van, Iğdır, Diyarbakır ve Konya bu saatimizin bağlantıları. İstanbul'un ve başkentin trafik durumunu da yine bu saat diliminde sizlerle paylaşacağız. İkinci saatimize tarihte bugün köşesiyle başlayacağız. Geçmişte yaşanmış önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Elazığ, Ankara, Antalya, Afyon, Karahisar, Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve Erzurum bağlantılarımızı da ikinci saat yine sizlerle buluşturacağız. Kıymetli uzmanlarımızdan Adem Şanal telefon hattımızda. Hoş geldiniz Adem Bey, günaydın.
2: Hoş bulduk Diler Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin, Adana ve Akdeniz için ilk değerlendirmeleri alalım.
2: Tabii ki Diler Hanım. Akdeniz bölgesi için beklentilerimiz şu şekilde olacak. Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu. Yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli olarak esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizde durup şu şekilde olacak. Adana parçaları çok bulutlu. Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece. Mersin parçaları çok bulutlu. Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece. Kahramanmaraş parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 25 derece. Osmaniye parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece. Gaziantep parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Kilis parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece. Hatay parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece olacak. Şimdilik Akdeniz bölgesinden aktaracaklarımız bu kadar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz Adem Bey.
2: Çok teşekkürler. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. İlk iki bağlantıyı geride bıraktık. İstanbul trafiğine bakalım. Pazar günü olması dolayısıyla yollar açık. Baraj yolu Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi Kazaskercen Yavuz Selim Köprüsü'ne kadar ortalama yolculuk süreniz 6 dakika. Harem Sahil Yolu Caddesi Salacak'tan Şemsipaşa'ya kadar 2 dakika. Kemeraltı Caddesi Tersane'den Fransız Lisesi'ne kadar yine 2 dakikalık bir süreç var. Sahil Bulvarı Caddebostan Pendik Sahil Yolu Tersane Kavşağı'ndan Yunus'a kadar 9 dakika. Harem Sahil Yolu Caddesi Şemsipaşa'dan E5 Harem Sapağı'na kadar 6 dakikalık bir süreç var. Paşa Limanı Caddesi Üsküdar Beylerbeyi Sahil Yolu Kısıklı Caddesi Doğancılar'dan Beyler Beyine kadar 5 dakika. Mehmet Akif Bulvarı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nden Yan Yol Caddesi'ne kadar da 6 dakikalık bir süreç var. Köprüleri göz attığımızda Avrupa'dan Asya'ya ve Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, şarkımıza geçelim sevgili Yeter. Evet, güzel bir şarkıyla açalım. Anatol Yarak grubundan dinleyeceğiz bir Harun Kolçak şarkısı, Derman Olayım Radyonuz'da.

0: ilacını bulayım.
1: Samsun bağlantımızda Yavuz Köse yer alıyor. Yavuz Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Günaydın.
1: Günaydın. Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun için sizi dinliyoruz.
2: Evet, bölgemiz için yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normali civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgarlar kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Samsun, Kastamonu, Tokat ve Çorum 19, Amasya 20, Ordu 18 derece dolayında bekleniyor. Son olarak bölgemize bağlı deniz istasyonlarından elde edilen deniz suyu sıcaklıkları Samsun'da 22, Sinop, İnebolu'da 21, Ordu'da 20 derece olarak ölçülmüştür. Tahminlerimiz bu yönde, iyi yayınlar diliyoruz efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Evet, Samsun bağlantımızı da sizlerle buluşturduk. İlerleyen süreçte 1. Bölge Müdürlüğümüzle bağlantımızı kuracağız. Uzmanımız ilk değerlendirmelerini

0: hafta olağanüstü toplantı yapılacağını kaydetti. Suudi Arabistan'ı savunmak zorundayız ifadesini kullanan Dar, 6'dan fazla ülkenin de anlaşmaya katılmakla ilgilendiğini vurguladı. Ancak Dar bu ülkelerin hangileri olduğuna ilişkin bilgi paylaşmadı. Detayları 14. sayfada bulabilirsiniz. Hemen yanındaki habere baktığımızda hakemlere şantaj yapmışlar. MHK yönetiminin hukuka aykırı ele geçirdiği kişisel verileri hakem atamalarında kullandığı ortaya çıktı. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği MHK Başkanı ve 4 kişi hakkındaki tutuklama kararında hakem atamalarında kişisel gelişim ve liyakat esaslarının dikkate alınmadığına vurgu yaptı kararca. Hakemlere ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kaydedildiği ve hakem atamalarında kullandığı fişleme niteliğindeki verilerle kamu görevinin engellendiği kaydedildi. Akşamın bir diğer başlığı vurguna 20 tutuklama. Fon krizi soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheli daha tutuklandı. Toplam sayı 85'e ulaştı. Şarkıcı Nil Özalp'la borsa sihirbazı denilen ve tek hisseden 1,1 milyar liralık nakit çıkışı yapan Burak Sevindik 20 şüpheli arasında yer aldı. Tek hisseye yatırım yapan ve operasyondan hemen önce 2,5 milyar TL karla fondan çıkan avukat Yasemin Yavuz, Gökhan Koç Yiğit çifti de tutuklandı. Bir diğer haber ise Ataşehir 2. rüşvet operasyonu. Ataşehir Belediyesi'ne 6 ay aradan sonra bir kez daha rüşvet operasyonu düzenlendi. Evden servet çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda şüpheli Ali Özbaran'ın adresinde toplam 51.2 milyon TL'lik altın ve döviz ele geçirildi. Onursal adı Güzel'in yolsuzluktan tutuklanmasının ardından bu kez belediye başkan vekili seçilen Murat Güneş de gözaltına alındı. 13 şüpheli inşaat firmalarından imar ve iskan izinleriyle imar değişiklikleri karşılığında rüşvet istemekle suçlanıyor. Detayları 8. sayfada bulabilirsiniz. Geleceğimiz emin ellerde. Başkan Erdoğan Teknofest Şanlıurfa'dan gençlere seslendi. Türkiye yüzyılı Teknofest kuşağının damgasını taşıyacak. Buradaki gençler bu milletin yüz akıdır, göz bebeğidir. Gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin, kalplerinizdeki coşku hiç dinmesin. Teknofest kuşağı Türkiye'ye damga vuracaktır. Gelecek emin ellerdedir. Sizi durdurmak, ümitlerinizi kırmak isteyenler var. Bekledikleri fırsatı alamayacaklar. Kızıl elma mefkurenizden en küçük taviz vermeyeceksiniz açıklamasını yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hemen yanındaki haberde Şanlıurfa'ya 2000 yataklı dev hastane. Erdoğan'ın açılışını yaptığı Şanlıurfa Şehir Hastanesi 2000 yatak kapasiteli. Hastanede 451 poliklinik, 546 yoğun bakım yatağı ve 65 ameliyathane bulunuyor. Detaylar 13. sayfada. Bir diğer habere bakalım. Eylül'de ihracat rekoru. İhracat Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre %15,4 artarak 26 milyar dolara yükseldi. 9 aylık ihracatta 211 milyar dolara çıktı. Akşamın logo üstü haberlerine bakalım. Türk Hoca'da 3 alternatif. Montella'nın ayrılması halinde milli takımın başına geçmesi muhtemel isimler Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman. Detaylar spor sayfasında. Hemen yanındaki haberde kirada 5 yıl şartı bitiyor. Yargıtay kira tespit davası için 5 yıl kriterini değiştirdi. 3. Hukuk Dairesi kira sözleşmesi yeni olsa bile emsalden düşük kira bedeli için 5 yıldan önce kira tespit davası açılabileceğine hükmetti. Akşamdan aktaracağımız son haberi paylaşalım. Ajanlık filmlerden çok farklı, MIT sıkça rastlanan yanlış algıları gidermek amacıyla bilgilendirme yayımladı. Kurumdaki her çalışanın ajan olmadığı, staj programı bulunmadığı, MIT'e girmek için referans gerekmediği belirtildi. MIT filmlerdeki ajanlığın farklı olduğunu da vurguladı. Gerçek istihbarat, sabır, analiz, teknoloji ve koordinasyondur deniliyor. Detaylar 15. sayfada. 1. Bölge Müdürlüğümüzde Beyza Çatalbaş yer alıyor. Beyza Hanım günaydın.
1: Günaydın Dilara Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Marmara Bölgesi, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için ilk değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinde

0: Şimdi havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Rüzgar için bir uyarımız var. Kuvvetli rüzgar uyarımızda rüzgarın kuzey-kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak kesmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İllerimize bugün beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 21, Kocaeli 22, Sakarya 22, Edirne 24, Tekirdağ 22, Kırklareli 21 ve Yalova 22 derece. Denizlerimize gelecek olursak, Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Sinop, İğneada arası hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi. Marmara Denizi'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzey doğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bunlardır.
1: Çok teşekkür ediyoruz Beyza Hanım. Size ve ekibinize güzel bir pazar diliyoruz.
0: Biz de teşekkür ederiz Hanım. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Birinci Bölge Müdürlüğümüzden Beyza Çatalbaş ilk değerlendirmelerini paylaştı. Uzmanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. İlerleyen süreçte Van'a gideceğiz. TRT Haber sayfasını açtım. Dünden bugüne yansıyan gelişmeler var. Yaşananların yankıları ve günün sıcak gelişmelerini birazdan paylaşacağız. Sibel Alaç'la devam edelim. Bir varmış, bir yokmuş.

0: 14. Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Davut Türkmen telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Muş, Bitlis, Hakkari ve Van için sizi dinliyoruz.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. Son olarak il merkezlerinin günün en yüksek sıcaklıklarının Bitlis 16, Van 18, Muş 20 ve Hakkari 21 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Evet, TRT Haber sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün itibariyle yaptığı açıklamalarla başlayalım. Türkiye'nin geleceği emin ellerde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Ülkemin önü de ufku da bahtı da sonuna kadar açıktır. Türkiye yüzyılı Teknofest kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali etkinlik alanını ziyaret etti. Yoğun katılımla gerçekleşen festivalde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin teknoloji alanında ulaştığı seviyenin gurur verici olduğunu da vurguladı. Konuşmasının başında Manisa'nın Som ilçesinde meydana gelen maden kazasına değinen Erdoğan, hayatını kaybeden 5 madenciye Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı 2 madenci ise acil şifalar diledi. Konuyla ilgili idari ve adli süreçlerin başlatıldığını belirten Erdoğan, Göçük'te ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız, idari soruşturma, Soma Cumhuriyet Başsavcılığımızda adli tahkikat başlamıştır. Aralarında madeni işleten şirketin yetkililerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam etmektedir. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir. Biz de bunun takipçisi olacağız ifadelerini kullandı. TRT Haber'in bir diğer başlığına baktığımızda Kuzey Kore yapay zeka ile entegre edilmiş füze fırlattığını duyuruyor. Yine dünün bir haberi, Ebola bilançosu, can kaybı 4000'i geçti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında ölü sayısı 4000'i aştı. Avustralya'da maç öncesi araç taraftarlarının arasına daldı. Aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Evet, dünün haberlerini paylaşmaya devam ediyoruz. Hindistan Hürmüz Boğazı'nda isabet alan tankerdeki 5 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi. Bir diğer haber, Güney Kore'de kurtarılan köpek balığı mahsur kaldığı kanala döndü denilmiş. Ateşkesin ardından işgalci İsrail 1445 Filistinliyi öldürdü. Bir diğer dünün gelişmesi, The Guardian'ın haberine göre İngiltere'de yapılan geniş kapsamlı bir anket halkın yaklaşık yarısının ülkenin Avrupa Birliği'ne yeniden katılmasını destekliyor. Yunanistan'ın güneyinde yağışlar 3 gündür sürüyor. Yunanistan'ın güneyinde şiddetli yağışlar 3 gündür etkisini sürdürüyor. Yunanistan'ın güney bölgelerinde etkisini 3. gününde de sürdüren aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Girit ve 12 adalar başta olmak üzere ülkenin güney kesimlerinde perşembe gününden bu yana devam eden şiddetli yağışlar sele neden olurken olumsuz hava koşullarının en çok hissedildiği bölge Girit Adası oldu. Girit Adası'nda dereler taştı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Su basan yollarda araçlarıyla mahsur kalanlar ve evlerini su basan onlarca kişi itfaiyeden yardım istedi. Sular altında kalan tarım arazilerinde ciddi hasar oluştu. Girit Adası'ndaki Nikos Kazantzakis Havalimanı'nda elverişsiz hava koşulları nedeniyle iniş yapamayan çok sayıda uçak diğer havalimanlarına yönlendirildi. Deniz ulaşımı durduruldu. Sel ve heyelan riskine karşı bazı yollar trafiğe kapatıldı. 16. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Eda Beyaz telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş buldum Diler Hanım.
0: Günaydın. Ağrı, Kars ve Adır için sizi dinliyoruz.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilmektedir. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın bölge genelinde güneyli ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır 21, Kars 17, Ağrı 19 derece. aktaracaklarımız bu kadar Diler Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz. Iğdır bağlantımızı uğurladık kıymetli dinleyicilerimiz. Trump-İran meselesi çözülürse petrol fiyatları düşecek diyor. Bir diğer habere bakalım. Amerikan Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi seviyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum açıklamasını yapıyor. Evet, dünden bugüne yansıyan gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Bir şarkı arası verelim. Bir Zerrin Özer şarkısını Anatolia Rock grubundan dinleyelim. Arzular Var Ya diyecek.

0: Başkentin trafiğine bakalım. Şu dakikalarda trafik akıcı, hafta sonu olması dolayısıyla Nuri Pamir Caddesi Aktepe Kavşağı'ndan Aşıkpaşa Caddesi çıkışına kadar ortalama yolculuk süreniz 3 dakika. Dikmen Caddesi Cevizlidere Caddesi girişinden Elçi Sokağı kadar da 10 dakikalık bir süreç var. Doğukent Caddesi Samsun Yolu girişinden İkiya'ya kadar 5 dakika. NATO Yolu Caddesi Sultan Fatih Caddesi Kavşağı'ndan Çevre Yolu çıkışına kadar 5 dakikalık bir süreç var. Doğukent Caddesi Kahire Caddesi Sapağan'dan Kırkkonaklar Sapağı kadar da 3 dakikalık bir süreç var. Ana yollardaki trafik durumuna da baktığımızda İstanbul yolunda, Eskişehir yolunda, Konya yolunda, Samsun yolunda şehir dışına kadar ve şehir merkezine kadar trafik akıcı. Havaalanı yolunda da yine havaalanına kadar ve şehir merkezine kadar trafik akıcı ilerliyor. Çevre yollara da baktığımızda İstanbul Otobanı çıkışından havaalanı çıkışına kadar, havaalanı çıkışından Gölbaşı çıkışına kadar, Gölbaşı çıkışından Eskişehir yolu çıkışına kadar, Eskişehir yolu çıkışından İstanbul Otobanı çıkışına kadar da başkentte trafik akıcı ilerliyor. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı da ihmal etmeyin kıymetli dinleyicilerimiz. TRT Haber sayfasına dönüyoruz. Batı Şeria'da Filistinlerin hayatı daha da zorlaşıyor. Birleşmiş Milletler raportörü Albanese, Batı Şeria'daki kontrol noktalarının Filistinlerin hayat şartlarını ağırlaştırdığını belirtiyor. Diyarbakır'dayız. Mustafa Aizit telefon attığımızda. Mustafa Bey hoş geldiniz. Günaydın.
1: Günaydın Dilara Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şu an Urfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır için ilk değerlendirmeleri alalım.
1: Tabii hemen aktarayım bilgilerimizi, beklentilerimizi. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz parçalı bulutlu. Batısı akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece mevsim normallerinin altında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgarımız ise güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvet eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı merkezlerde bu gece gerçekleşen en düşük ve bugün gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarımız da şöyle olacak. Diyarbakır 12-24, Şanlıurfa 17-27, Mardin 14-23, Siirt 12-24, Batman 10-25 ve son olarak Şırnak 14-22 derece olacağı tahmin ediyor. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, Diyarbakır bağlantımızı da uğurladık. Birazdan bu saatimizin son bağlantısıyla 8. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne gideceğiz. G7'den enerji fiyatlarını düşürmek için 100 milyon varillik hamle. G7 rezervlerinden 100 milyon varil petrol ve dizeli piyasaya sürecek. Bir diğer habere baktığımızda İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rıza'yı Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehdit açıklamalarına tepki gösterdi. Almanya'da yapılan bir anket, Alman hükümetinin ve Başbakan Friedrich Merz'in çalışmalarına duyulan memnuniyetsizliğin arttığını ortaya koydu. Bir diğer haber ise Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşı bitirmek için Birleşmiş Milletler şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde acil eyleme geçirilmesi gerektiğini bildirdi. Hüseyin Evmez telefon attığımızda. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın, iyi yayınlar Dilara Hanım. İyi hafta sonları.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Karaman, Niğde, Aksaray ve Konya için sizi dinliyoruz.
2: Tabii ki. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğümüzde yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bugün havanın bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Konya'nın kuzey kesimleri dışında kalan yerlerin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Karaman'da 15, Aksaray'da 20, Konya ve Niğde'de 19 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkürler.
0: Evet, bu saatimizin ilk 8 bağlantısını sizlerle buluşturduk kıymetli dinleyicilerimiz. TRT Haber sayfasındayız yine. Bosna Hersek'te onlu köfte Dizeko'nun vedası için 11 yıl servis ediliyor denilmiş. Bir diğer habere baktığımızda Filistin topraklarını gasp eden katil İsrailliler Batı Şeria'da Eylül'de 2000'den fazla saldırı düzenledi. Bir diğer habere baktığımızda Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması yer buluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Van der Werd, Gazze'ye giriş yapacak tıbbi malzemelerin sevkiyatının İsrail'in onayı için ortalama 74 gün beklediğini belirterek, sevkiyat için ilk onay verdikten sonra dahi malzemelerin Gazze'ye girişi bazen reddedilebiliyor, dedi. Bir diğer habere bakalım. Tayland'da başkent Bangkok'un yanı sıra 31 bölgede şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 3,5 milyondan fazla kişi etkilendi. Bir diğer habere göz attığımızda Filistin topraklarını gasp eden işgalci İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Nablus'un Beyta beldesinin Cebel El Urme bölgesinde zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdığı, saldırıda can kaybı veya yaralanma bulunmadığı aktarılıyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haberle şimdilik noktalayalım. Güzel bir Ege şarkısını Anatolia Rock grubundan dinleyeceğiz. Delice Bir Sevda. Ardından saat başı rapor ve haberleri aktardıktan hemen sonra spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte ikinci saatte sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 4 Ekim Pazar, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 23, Edirne 24, İstanbul ve Kırklareli 21, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 22 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 29, Denizli 24, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 25, Muğla 22, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 28, Antalya 26, Burdur 20, Hatay 27, Isparta 18, Kahramanmaraş 25, Mersin 29, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 19, Çankırı 21, Eskişehir 19, Karaman 15, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir 19, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 20, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 22, Bolu 19, Düzce 20, Karabük 21, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Amasya 20, Artvin 16, Bayburt 18, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Samsun 19, Sinop 22, Tokat ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 19, Ardahan 14, Bingöl 21, Bitlis 16, Elazığ 22, Erzincan 20, Erzurum 17, Hakkari ve Iğdır 21, Kars 17, Malatya 22, Muş 20, Tunceli 23, Şırnak 22, Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman ve Batman 25, Diyarbakır 24, Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Gap Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali etkinlik alanını ziyaret etti. Yoğun katılımla gerçekleşen festivalde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin teknoloji alanında ulaştığı seviyenin gurur verici olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Ülkemin önü de ufku da bahtı da sonuna kadar açıktır. Türkiye yüzyılı, Teknofest kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır dedi. Konuşmasının başında Manisa'nın Somu ilçesinde meydana gelen maden kazasına değinen Erdoğan, hayatını kaybeden 5 madenciye Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı 2 madenciye ise acil şifalar diledi. Konuyla ilgili idari ve adli süreçlerin başlatıldığını belirten Erdoğan, Göçük'te ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız idari soruşturma, Somu Cumhuriyet Başsavcılığımız ise adli tahkikat başlatmıştır. Aralarında maden işleten şirketin yetkililerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam etmektedir. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir. Biz de bunun takipçisi olacağız ifadelerini kullandı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'da gençlerle bir araya geldi. 2040 enerji vizyonuna çalıştıklarını belirten Bakan Bayraktar, önümüzdeki birkaç hafta içinde bunu Türkiye'ye ve dünya kamuoyuna ilan edeceğiz. Bu yeni enerji vizyonumuzda tabii nihai bir hedefimiz var. Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak, dedi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında ölü sayısı 4000'i aştı. Hindistan Hürmüz Boğazı'nda hedef alınan Kuveyt bayraklı tankerde bulunan 5 vatandaşın kurtarıldığını duyurdu. Guardian'ın haberine göre İngiltere'de yapılan geniş kapsamlı bir anket, halkın yaklaşık yarısının ülkenin Avrupa Birliği'ne yeniden katılmasını destekliyor. Ve son olarak spor. UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftası 8 maçla devam etti. Günün en dikkat çekici skoruna İngiltere imza attı. Adı ekibi A Ligi 3. grupta oynanan maçta Slaven Bilic'in çalıştırdığı Hırvatistan'ı deplasmanda 7-0 gibi farklı bir skorla yendi. Milli sporcular 2026 Karate 1 serisi A Ligi'nin Avusturya ayağında 2 bronz madalya elde etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gerede-Çerkeş yolunun 2 ve 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ve 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız basında gündemin ikinci saatine hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte saat 10'a kadar dünden bugüne yansıyan gelişmelere bakacağız. Yazılı basında yer alan haberleri gazetelerimizden ilk sayfadan paylaşmaya devam edeceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Bu saatimiz Elazığ bağlantısıyla başlayacak. Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve Erzurum bağlantılarını sizlerle buluşturacağız. Tarihte bugün köşemizle geçmişe şöyle kısa bir yolculuk yapacağız. 1851 yılında Paris Sağlık Konferansı kurulmuş. 1904 yılında Almanya ile Osmanlı Devleti arasında telgraf anlaşması imzalanmış. 1922'de Himaye-i Hayvanat Cemiyeti adıyla Türkiye'deki hayvanları koruma amacı güden ilk dernek kurulmuş. 1926'da Medeni Kanun yürürlüğe girmiş. 1931'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kurulmuş. 1957'de Sovyetler Birliği'nin ilk yapay uydu Sputnik'i fırlatmasıyla Amerika'yla arasındaki uzay yarışı başlamış. 1959 yılında Sovyet uzay roketi Luna 3 ayın görünmeyen yüzünün ilk fotoğrafını çekmiş. 1964'te Türk sinema oyuncusu Ahmet Tarık Tekçe vefat etmiş. 1986'da Türkiye Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na kişisel başvuru hakkını kabul etmiş. Son yılımız 1990. Ressam gazeteci Agop Arat 77 yaşında vefat etmiş. Tarihte yaşanan önemli gelişmeleri sizlerle paylaştık. 13. Bölge Müdürlüğümüzde Kadir Yıldırım yer alıyor. Kadir Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Elazığ için sizi dinliyoruz.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Malatya ile Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli eseceği beklenmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ ve Malatya 22, Tunceli 23, Bingöl 21, Adıyaman 25 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Size ve ekibinize iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Elazığ bağlantısıyla başladık. Birazdan 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile devam edeceğiz. Yazılı basında yer alan haberleri Sabah gazetesi ile başlayacağız ama öncesinde bu saatimizi de güzel bir şarkıyla açalım. Anatolia Rock grubu Virajda Pekkan şarkısıyla sizlerle olacak. Dert bende, derman sende diyecek. Müzik

0: 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Ahmet Cuhan Çöker telefon hattımızda. Ahmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Dilara Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz. Şu an Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Ankara için sizi dinliyoruz.
1: Tabii ki yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelimizin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bugünün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 19, Çankırı 21, Kırıkkale 19, Bolu 19, Zonguldak 19, Düzce 20, Bartın 22, Karabük ise 21 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Yazılı basında yer alan haberleri bu saatimizde Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Soykırımcıları sizler durduracaksınız. Başkan Erdoğan, milletimizle birlikte dünyamızın mazlum ve mağdurları asırlardır sizi dört gözle bekliyor. Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ara başlıklarla devam edelim. Savunma sanayindeki başarılarımızla destan yazıyoruz. Türkiye'nin teknolojide ulaştığı seviyeyi şimdi burada gururla seyrediyoruz. Tüm bu teknolojileri gelecekte Türkiye yüzyılına damga vuracak olan sizler üreteceksiniz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sizi durdurmak isteyenlere fırsat vermeyeceksiniz. Filistin'den Lübnan ve Yemen'e, gönül coğrafyamızda kanayan yaraları sizler saracaksınız. Yalanın çelik kabuğunu, doğrunun, vicdanın, hakkın ve hakikatin ışığıyla sizler kıracaksınız. Evet, Mehmet Fahri Özkan'ın haberi detaylarıyla 11. sayfada. Şanlıurfa'ya 2000 yataklı sağlık üssü. Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin hizmeti açan Başkan Erdoğan, sağlıkta hayalim dediğim şehir hastanesi projemizle Urfa'mızı da tanıştırdık. Şanlıurfa'ya layık olduğu eseri inşa ettik. Durmak yok, hizmete devam demeyi sürdüreceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Zor olan zirvede kalmak. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu boksörümüz Buse Naz Sürmeneli. Bir kere kürsünün en tepesini tadınca daha azı tatmin etmiyor. Şimdi hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları diyor Buse Naz Sürmeneli. Bir diğer haber: belirtileri soğuk algınlığından çok farklı grip salgınında üçlü virüs saldırısına dikkat denilmiş. Kıymetli dinleyicilerimiz, havalar artık soğudu, lütfen dikkat edelim. Detaylar 7. sayfada. Bir diğer haber ise fon vurgununda hesap vakti 20 tutuklama. Sermaye piyasasındaki usulsüz işlemlere ilişkin soruşturma genişliyor. Adliyeye sevk edilen 20 şüphelinin tamamı tutuklandı. Fon soruşturmasında tutuklananların sayısı 85'e yükselirken şüpheli işlemler ve hesap hareketleri mercek altına alındı. Sorunun sınırlı bir alanda yaşandığını söyleyen Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, fonlardan çıkan para bankacılık sektörüne girdi, fon krizi bankacılığı etkilemez açıklamasını yapıyor. Detayları 4. sayfada bulabilirsiniz. Ataşehir'de hediye kartı, maskeli büyük vurgun. İmar için Ataşehir Belediyesi'ne başvuranlardan çöp konteyneri alımı adı altında maddi menfaat temin edildiği belirlendi. Hesap hareketi incelenen şüphelilerin döviz ve lüks markalara ait yüklü miktarda hediye kartı aldığı öğrenildi. 13 kişi gözaltına alındı. Ergenlik yaşı 30'a dayandı. Evdeki aşırı korumacılık ve uzun eğitim süreleri yüzünden gençler birey olamıyor. Son araştırmalara göre önceden 6 yıl süren ergenlik 14 yıla kadar uzadı. Gençler çalışmak istemiyor, karar ve sorumluluk alamıyor, zamanını ekran başında geçiriyor. Uzmanlara göre en büyük neden aşırı korumacı yeni nesil aileler ve uzun eğitim süreci deniliyor kıymetli dinleyicilerimiz. Sabahın logo üstü haberlerine baktığımızda hakemler fişlendi, atamalar keyfi yapıldı. Temiz futbol soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Kararda hakemlerin verilerinin hukuksuzca kaydedildiği belirtildi. Hemen yanındaki habere baktığımızda matadorların Şakası yok. UEFA Uluslar A Ligi'nde İspanya fırtınası sürüyor. Matadorlar 3. grupta Çekya'yı 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı. Goller Yamal, Rodri ve Merino'dan geldi. Konuk takımın tek sayısını Slama kaydetti. İspanya liderliğini sürdürdü. Detaylar spor sayfasında. 4. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzde Özlem Küçek yer alıyor. Özlem Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Günaydın efendim.
0: Günaydın. Isparta, Muğla, Burdur, Antalya ve Akdeniz için ilk değerlendirmeleri alalım.
2: Hemen aktarıyorum. Bölgemizde bugün akşama kadar hava parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerine kadar

0: Datça, Isparta 18 derece, Burdur 20 derece bekleniyor. Denizlerimizde rüzgar kuzey ve doğu. Öğle saatlerinde güney yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1-1,5 metre civarında. Hava parçalı, çok bulutlu, aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Görüş iyi, yağış anında orta olması bekleniyor. Aktaracaklarımız bunlar efendim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize güzel bir gün diliyoruz. Antalya bağlantımızı da sizlerle buluşturduk. Birazdan Anadolu Ajansı sayfasındayız. Öncesinde Merve Deniz'e kulak verelim. Dönsün Dünya diyecek.

0: 5. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Müzeyiz Halil Ceylan telefon hattımızda. Halil Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hilal Hanım.
0: Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar için sizi dinliyoruz.
1: Tabii ki hemen aktarayım. Bölgesel tahmin ve erken uyarı merkezimizce yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalığı çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri ve Afyonkarahisar'ın güney kesimlerinin genel sağanak ve büyük ölçüde sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklarının 1 ila 3 derece artmasını bekliyoruz. Rüzgar ise kuzey ve kuzey bölgelerinden hafif. Zaman zaman orta kuvvette, Uşak çevrelerinde kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizin detayları ise şöyle. Afyonkarahisar da parçalı çok bulutlu bir hava beklentimiz var. Bugün için maksimum beklentimiz 17. Uşak'ta parçalı çok bulutlu bir hava beklentimiz var. Bugün için maksimum beklentimiz 21 derece. Denizli'de parçalı çok bulutlu. Öğle saatlerden sonra sağanak bir 40'lı sağanak yağışlı bir hava beklentimiz var. Bugün için maksimum beklentimiz 24 derece. Bugünlük aktarıcılarımız bu şekildedir Dilan Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi günler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Anadolu Ajansı sayfasındayız. TürkSat 7 adlı üretim sürecinin yıl sonundan önce

0: Başlaması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat 7 ağda olması gereken özelliklerin tamamlandığını belirterek yıl sonu gelmeden üretim sürecini başlatmış olacağız açıklamasını yapıyor. Geçiyoruz bir diğer başlığa. İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi İsrail'in saldırı ve ablukası altında bulunan Gazze'deki soykırımın durdurulması çağrısıyla yürüyüş yaptı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili karar aşamasında olduğunu belirterek şimdi İran konusunda karar verme noktasındayım. Tek soru şu, biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz açıklamasını yapıyor. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. A milli futbol takımı UEFA Uluslar Ligi 1. gruptaki 4. maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Stadında Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. A milli futbol takımına başarılar diliyoruz. Geçiyoruz bir diğer habere. İsrail saldırılarının büyük yıkıma yol açtığı Gazze şeridinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlarla yıkılmış binaların arasında oluşturulan sahada Gazze ve Refah'ı temsil eden takımlar arasında dostluk maçı düzenlendi. Antalya'da bu yıl 8.'si düzenlenecek Uluslararası Antalya Turizm Fuarı 100'ün üzerinde ülkeden turizm profesyonelini bir araya getirecek. Geçiyoruz bir diğer habere. Etiyopya'da hükümet yanlısı güçlerin ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinin başkenti Mekelle'deki Alula Aba Nega Havalimanı'nın kontrolünü yeniden ele geçirildiği bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. Sıcak gelişmelerden biri. Evet, bir diğer haber ise Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Durağan Teknofest Güneydoğu'ya ilişkin göklerde, denizlerde ve karada kendi teknolojisini geliştiren Türkiye şimdi gençlerinin hayalleriyle çok daha güçlü bir geleceğe yürüyor ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'da açtığı standta ziyaretçilere 100 kilogram dondurma dağıttı. Milli Savunma Bakanı Güler Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramüral Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel Teknofest Güneydoğu'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği gösterileri izledi. Evet, geçiyoruz bir diğer başlığa. Yurt genelinde serin ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Bizden haberi paylaşalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünden itibaren 10 Ekim tarihine kadar raporda Akdeniz bölgesinin büyük bölümüyle İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güney kesimleriyle Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Pazartesi günü yağışlı havanın özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz çevrelerinde etkili olması beklenirken Akdeniz'in bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Salı ve Çarşamba günleri yağışların ağırlıklı olarak ülkenin doğu kesimlerinde devam edeceği, batı ve iç bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı görülüyor. Hava sıcaklığının ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği bekleniyor. Evet, Anadolu Ajansı'nın bir diğer başlığına baktığımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni il başkanlığımızda milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz, ana kademe, kadın ve gençlik kollarımız inşallah son derece etkin, uyumlu ve başarılı çalışmalar icra edecek açıklamasını yapıyor. Eskişehir'deyiz. 3. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzde Barış Sarı yer alıyor. Barış Bey, hoş geldiniz. Günaydın.
1: Hoş bulduk. Dilan Hanım, günaydın.
0: Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için sizi dinliyoruz.
1: Tabii, hemen aktarıyorum. Bugün için bölgemizde yağış beklenmiyor. Hava parçalı ve az bulut geçecek. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer bu sadisesi görüleceği de tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında düne nazaran önemli bir değişiklik beklenmezken rüzgarımız kuzey ve doğu yönlerden hafif ve orta kuvvette. Bursa ve Kütahya çevrelerinde öğlen ve akşam saatlerinde zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin edilmektedir. İl merkezlerimizde bugün için beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir ve Bilecik'te 19, Kütahya'da 17, Bursa'da 22 derece olarak tahmin ediyoruz. Güne dair aktaracaklarımız şimdilik bu kadar, Dilara Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Barış Bey. Size ve ekibinize güzel bir pazar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Eskişehir bağlantımızı da uğurladık. Anadolu Ajansı'nda kalmaya devam edeceğiz. Güzel bir şarkı, Ayşegül Aldinç şarkısını AP Rock grubundan dinletelim. Alim Allah.

0: 11. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Alper Oruç telefon hattımızda. Alper Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba. Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Trabzon ve denizler için neler aktaracaksınız?
1: Tabii ki. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz yerinde havanın parçalı bir yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise batılı yönlerden, zamanla doğu ve kuzey yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bugün için il merkezlerine beklediğimiz en yüksek hava sıcaklığı şekil olacak. Trabzon 19, Giresun 18, Gümüşhane 20, Rize 19 ve Artvin 17 derece olarak geçeceği tahmin ediyor. Denizlerimizde kaba durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın parçalı ve çok bulutlu. Rüzgarın ise güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bugün için aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, Trabzon bağlantımızı da uğurladık. Son iki bağlantımız kaldı. Kayseri ve Erzurum bağlantılarını da ilerleyen süreçte sizlerle buluşturacağız. Anadolu Ajansı'nda ise hala Kuzey Kore yapay zeka ile entegre edilmiş füze fırlattığını duyurdu. Kuzey Kore bir tatbikat sırasında yapay zeka ile entegre edilmiş orta menzilli füze fırlattığını duyurdu. Bir diğer habere bakalım. TOKİ'nin %25 indirim kampanyasına başvurular devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından geri ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için düzenlenen ve 22 Eylül'de başlayan %25 indirim kampanyasının başvuruları devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon ve Mücadele Merkezi azınlık vakıflarına ait okul binalarının rant ve inşaat amacıyla elden çıkarılmaya çalışıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildiriyor. Bir diğer habere baktığımızda İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi İsrail'in saldırı ve ablukası altında bulunan Gazze'deki soykırımın durdurulması çağrısıyla yürüyüş yaptı. New York'taki 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılan İran heyetinin iki üyesinin Amerika'dan ayrılmaları istenen sürede ülkeden ayrılmadıkları tespit edilince Amerika'dan gönderildikleri öne sürüldü. Bir diğer habere baktığımızda Almanya'nın başkenti Berlin'de silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı gösteri yapıldı. Yemen ordusu son 24 saatte İran destekli Husilere ait mevzilere ve askeri kapasitelerine yönelik 257 saldırı düzenlediğini duyurdu. Bir diğer haber ise Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında baskın düzenleyen İsrail güçlerinin bir genci alıkoyduğu ve tarımsal sulama motorlarını hedef aldığı bildirildi. İran basını Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası civarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Bir diğer habere baktığımızda Filistin Kurtuluş Örgütü İsrail'in Batı Şeria'da yürüttüğü yerleşim planlarının hız kazandığını, planlarının bölgenin bütünlüğünü bozmayı, Filistin köy ve beldelerinin tecrit edilmesini, bölge sakinlerinin hareketlerinin kısıtlanmasını hedeflediğini açıkladı. Evet, Anadolu Ajansı'nı noktalıyoruz. Sıcak gelişmeleri paylaştık. Koray amcayla devam edelim. Hangimiz sevmedik diyecek. Ardından Kayseri bağlantımızla devam edeceğiz. Gazetemize şöyle bakıyorum. Hangi gazetemiz? Hürriyet'le buradayız.

0: 7. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzde Metin Kala yer alıyor. Metin Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sivas, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri için söz sizde.
1: Teşekkürler. Yaptığımız son değerlendirmeye göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kayseri çevresiyle Sivas ve Nevşehir'in güney kesimleri, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gökyüzü sağanak değişikliği geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığımız mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esiciği bekleniyor. Ve bugün için il merkezden beklediğimiz günün en yüksek sıcaklıkları Kayseri 19 derece, Kırşehir 19 derece, Nevşehir 17 derece, Sivas 20 derece ve Yozgat 15 derece. Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürümüzden aktaracaklarım şimdi bu kadar. İyi yayınlar, iyi günler dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Birazdan son bağlantımızla Erzurum'da olacağız. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer bulan önemli haberleri, önemli başlıkları paylaşalım. 5 gün kala toz duman. Hakem operasyonunda MHK Başkanı Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Milli maç arasındaki ligler 5 gün sonra yeniden başlayacak. Ancak bu maçlar için ne hakemleri kimin atacağı belli, ne de Futbol Federasyonu'nun geleceği. Hemen yanındaki habere baktığımızda küçük bir grup manipüle etti. Bahçeli fon krizinin küçük bir grubun manipülasyonu olduğunu söyledi. Fon soruşturması kapsamındaki gelişmeler dar kapsamlı bir grubun kanunları ihlalle piyasayı manipüle ettiği yönündedir. Yetkililerin açıklamalarından duruma vaziyet edildiği, suç işleyenlerin tespit, mağduriyetlerin giderilmesi için yol haritasının belirlendiği anlaşılmaktadır, diyor Devlet Bahçeli. Detaylar 6. sayfada. Bir diğer habere baktığımızda Trump bana ne demek istedi? Trump Temmuz'da yaptırımları kaldırmanın vakti geldi dedi. Ekim'e geldik, kalmadı. Trump'ı bunu sordum. Trump herhangi bir gecikme yok. Erdoğan benim dostum. Her zaman onu mutlu edeceğim, açıklamasını yapıyor. Evet, son bağlantımızda Eren Soyak'tan telefon attığımızda hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Erzincan, Ardahan, Bayburt ve Erzurum için ilk değerlendirmelerinizi alalım.
2: Bölgemiz genelde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcakların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bu duruma göre bugün gün içinde beklenen günün en yüksekleri Erzurum parçalı ve çok bulutlu 17, Erzincan parçalı ve çok bulutlu 20, Ardahan parçalı ve çok bulutlu 15, Bayburt parçalı ve çok bulutlu 18. Bu gece bu illerimizde ölçülen gecenin en yüksekleri Erzurum 0, Erzincan 4, Ardahan 2, Bayburt 1 derece olarak gerçekleşti.
0: Teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize güzel bir pazar diliyoruz.
2: İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. 16 Bölge Müdürlüğümüzün kıymetli uzmanlarını yayınımızda misafir ettik. İlk değerlendirmelerini bizimle paylaştı. Ekip arkadaşlarımız Atmosferden Haber Var programında uzmanlarımızı ağırlayacak ve son değerlendirmelerini bizimle paylaşmaya devam edecek. Hürriyet'in magazin haberlerine bakalım biraz da. İstanbul'da insanların tadı aynı diyor. Kim diyor? Nurgül Yeşilçay. İstanbul'u terk edip köye yerleşen ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay bunun nedenlerini anlattı. Aslında İstanbul'un kaos halini, kalabalığını, Boğaz'ı seviyorum ama hiçbir şeyin artık özü yok. Kimse, hatta yediklerim bile kendisi gibi değil. Mesela enginar yesen de, patlıcan yesen de aynı tat. Artık insanlar da aynı tat, açıklamasını yapıyor. Bir diğer magazin haberine baktığımızda bu makyajla bir yaş yaşlandı. Ünlü oyuncu Tom Cruise yeni filminde bir petrol imparatorunu canlandırıyor. 64 yaşındaki Cruise film için yaşlılık makyajıyla 65 yaşındaki bir adamın görünüşüne sahip oldu. Cruise, ben toplantı odalarında oturan biri değilim diyor. Detaylar ise Hürriyet'in kelebek ekinde. Bir diğer magazin haberinde devamlı kullanılmış kuşağız. Yeşilçam'ın en zarif şönlerinden İzzet Günay ile geçmişe yolculuk yaptık. Biz devamlı kullanılmış bir kuşağız. Yokluk içinde çalıştık. Yapımcılar, İzzetciğim 3 film bendesin, sonra 2 film ondasın derdi. Hangi senaryo, hangi tarihler, hiçbirini bilmezdik, açıklamasını yapıyor. Detaylar 9. sayfada kıymetli dinleyicilerimiz. Yazılı basına yansıyan Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardığımız Basında Gündem programının sonuna geldik. Yarın haftanın ilk iş gününde saat 16.15'te Atmosferden Haber Var programıyla gününüze eşlik edeceğiz. Mikrofonda spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte hepinize güzel bir hafta diliyoruz. En dinamik şarkılarımız kaliteli ve sizleri bilgilendirmek adına her gün birbirinden farklı programlarımızla sizlerle buluşuyor. Bugün saat 12.30'da Türkülere Gönül Verenler, 13.30'da da Sağlıklı Bebekler için El Ele programlarımızı dinleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra her saat başı haberdar olabileceğiniz en güncel hava raporlarımızı dinleyin, hazırlıksız yakalanmayın. Ve aktardığımız en güncel haber bültenlerimizle ne diyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi bizi dinleyin, haberiniz olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 4 Ekim Pazar, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 23, Edirne 24, İstanbul ve Kırklareli 21, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 22 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 29, Denizli 24, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 25, Muğla 22, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 28, Antalya 26, Burdur 20, Hatay 27, Isparta 18, Kahramanmaraş 25, Mersin 29, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 19, Çankırı 21, Eskişehir 19, Karaman 15, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir 19, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 20, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 22, Bolu 19, Düzce 20, Karabük 21, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Amasya 20, Artvin 16, Bayburt 18, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Samsun 19, Sinop 22, Tokat ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 19, Ardahan 14, Bingöl 21, Bitlis 16, Elazığ 22, Erzincan 20, Erzurum 17, Hakkari ve Iğdır 21, Kars 17, Malatya 22, Muş 20, Tunceli 23, Şırnak 22, Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman ve Batman 25, Diyarbakır 24, Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ekim Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Marmara Denizi ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Ekim Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ekim Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından geri ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için düzenlenen ve 22 Eylül'de başlayan %25 indirim kampanyasının başvuruları devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisinin Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre %10,7 artışla 634 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik 75 ilde düzenlenen operasyonlarda 985 kilo 777 gram uyuşturucuyla 1 milyon 537 bin 667 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi. İsrail saldırılarının büyük yıkıma yol açtığı Gazze şeridinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlarla yıkılmış binaların arasında oluşturulan sahada Gazze ve Refah'ı temsil eden takımlar arasında dostluk maçı düzenlendi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili karar aşamasında olduğunu belirterek, "Şimdi İran konusunda karar verme noktasındayım. Tek soru şu, biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?" dedi. Yemen'de İran destekli Husilerle hükümet güçleri arasında dün Taiz, Cef ve başkent Sana başta olmak üzere pek çok vilayette önemli gelişmeler yaşandı. Etiyopya'da hükümet yanlısı güçlerin ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinin başkenti Mekelle'deki Alula Abanega havalimanının kontrolünü yeniden ele geçirdiği bildirildi. Ve son olarak spor. Fenerbahçe, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Azerbaycan ekibi Trabzonspor'u 2-0 yendi. A milli futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta 5 Ekim pazartesi günü İtalya ile deplasmanda yapacağı maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gerede-Çerkeş yolunun 2 ve 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bozöyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ve 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 4 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Muğla, Denizli, Nevşehir, Kayseri, Malatya ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Osmaniye, Kayseri ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: sayın dinleyiciler. Bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Antalya Alanya 28 santigrat derece. Muğla Fethiye 27. Mersin Anamur 27. Antalya Finike 27. Antalya Kaş 26 santigrat derece. Hatay İskenderun 25. Muğla Datça 24. Artvin Hopa 23. Van Gevaş 23. Rize Merkez 23. Samsun Atakum 22 santigrat derece. İzmir Konak 22. Aydın Kuşadası 21, Çanakkale Merkez 21, Trabzon Ortahisar 21, İstanbul Sarıyer 20 santigrat derece, Tekirdağ Süleymanpaşa 20, Kastamonu İnebolu 20, Ordu Altınordu 20, İstanbul Tuzla 19, Bitlis Tatvan Liman 19, Düzce Akçakoca 19, Van Tuşba Liman 19, Bartın Güney Mendirek Feneri 19, Bitlis Adilcevaz Liman 19, Kastamonu Cide 17 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 4 Ekim Pazar, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 23, Edirne 24, İstanbul ve Kırklareli 21, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 22 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 29, Denizli 24, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 25, Muğla 22, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 28, Antalya 26, Burdur 20, Hatay 27, Isparta 18, Kahramanmaraş 25, Mersin 29, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 19, Çankırı 21, Eskişehir 19, Karaman 15, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir 19, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 20, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 22, Bolu 19, Düzce 20, Karabük 21, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Amasya 20, Artvin 16, Bayburt 18, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Samsun 19, Sinop 22, Tokat ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 19, Ardahan 14, Bingöl 21, Bitlis 16, Elazığ 22, Erzincan 20, Erzurum 17, Hakkari ve Iğdır 21, Kars 17, Malatya 22, Muş 20, Tunceli 23, Şırnak 22, Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman ve Batman 25, Diyarbakır 24, Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından geri ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için düzenlenen ve 22 Eylül'de başlayan %25 indirim kampanyasının başvuruları devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisinin Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre %10,7 artışla 634 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik 75 ilde düzenlenen operasyonlarda 985 kilo 777 gram uyuşturucuyla 1 milyon 537 bin 667 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi. İsrail saldırılarının büyük yıkıma yol açtığı Gazze şeridinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlarla yıkılmış binaların arasında oluşturulan sahada Gazze ve Refah'ı temsil eden takımlar arasında dostluk maçı düzenlendi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili karar aşamasında olduğunu belirterek, "Şimdi İran konusunda karar verme noktasındayım. Tek soru şu, biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?" dedi. Yemen'de İran destekli Husilerle hükümet güçleri arasında dün Taiz, Cef ve başkent Sana başta olmak üzere pek çok vilayette önemli gelişmeler yaşandı. Etiyopya'da hükümet yanlısı güçlerin ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinin başkenti Mekelle'deki Alula Abanega havalimanının kontrolünü yeniden ele geçirdiği bildirildi. Ve son olarak spor. Fenerbahçe, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Azerbaycan ekibi Trabzonspor'u 2-0 yendi. A milli futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta 5 Ekim pazartesi günü İtalya ile deplasmanda yapacağı maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gerede Çerkeş yolunun 2 ve 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bozöyük Bilecik Mekece yolunun 2 ve 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 22 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.

0: O Hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 19-10 derece, Atina parçalı bulutlu 22-17, Belgrad parçalı bulutlu 23-10, Berlin sağanak yağışlı 21-11, Helsinki sağanak yağışlı 11-6, Kiev parçalı bulutlu 18-8, Kopenhag sağanak yağışlı 16-10, Madrid sağanak yağışlı 25-15, Moskova parçalı bulutlu 12-3, Paris sağanak yağışlı 21-10, Priştine parçalı bulutlu 22-6, Roma parçalı bulutlu 25-15, Saraybosna parçalı bulutlu 17-4, Sofya parçalı bulutlu 21-7, Tiran parçalı bulutlu 26-11, Varşova parçalı bulutlu 18-7, Viyana parçalı bulutlu 23-10, Zürih parçalı bulutlu 22-10 derece, Amman parçalı bulutlu 28-17, Aşgabat sağanak yağışlı 18-14, Bağdat az bulutlu ve açık 37-25, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 18-15, Duşanbe parçalı bulutlu 34-18, Kabil parçalı bulutlu 32-13, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 32-19, Kuveyt parçalı bulutlu 36-29, Medine az bulutlu ve açık 41-29, Mekke az bulutlu ve açık 40-28, Riyad az bulutlu ve açık 40-26, Şam parçalı bulutlu 29-15, Tahran parçalı bulutlu 28-20, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 26-21, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20-14, Tokyo parçalı bulutlu 20-16 derece, Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 32-21, Kahire parçalı bulutlu 30-20, Melbourne parçalı bulutlu 18-12, Montreal sağanak yağışlı 16-6, New York parçalı bulutlu 23-14, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 22-16, Washington parçalı bulutlu 24-14 derece, Çadırlunga parçalı bulutlu 19-6, Frankfurt sağanak yağışlı 22-10, Gümülcine parçalı bulutlu 22-13, Kırcaali parçalı bulutlu 20-9, Köln sağanak yağışlı 19-10, Komrat parçalı bulutlu 19-5, Köstence parçalı bulutlu 19-10, Münih sağanak yağışlı 21-9, Podgorica parçalı bulutlu 25-10, Selanik parçalı bulutlu 24-12, Şumlu, Taraglia ve Balkaneş parçalı bulutlu 20-6, Zenitsa parçalı bulutlu 22-7, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 27-18, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 24-18, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 26-14, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 25-13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktardık.

Şu anda dünya nüfusunun 1/3'ünün içme ve kullanma suyu kıtlığı yaşadığını biliyor muydunuz? Su kaynaklarımız hızla azalmakta.

bu miktarımız daha da azalacak. Bu sebeple suyu bilinçli kullanalım, kullanmayanları uyaralım. Su hayattır. Hayatı boşa harcamayalım.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle MUSAB'a ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Rize İkizdere 37 kilogram, Antalya Gazipaşa 31, Bingöl Genç 28, Artvin Arhavi 26 kilogram, Isparta Yenişehir Bademli 23, Van Çaldıran 20, Mersin Bozyazı 20, Adıyaman Gerger 19 kilogram, Adana Aladağ 18, Karaman Sarıveliler 16, Elazığ Maden 15, Muş Berce 12 kilogram, Siirt Şirvan 12, Diyarbakır Silvan 11, Konya Bozkır 11, Muğla Dalaman 10 kilogram, Ağrı 9, Burdur Çavdır 9, Bitlis Hizan 6, Denizli Tavas 6, Trabzon Köprübaşı 6 kilogram, Hakkari Şemrinli 6, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı 6, Afyonkarahisar Sandıklı 6, Malatya Akçadağ 5, Batman Sason 4, Tunceli Hozat 3, Gaziantep Araban 2, Şırnak Uludere 2 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle MUSAB'a ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

kuşlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 4 Ekim Pazar, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 23, Edirne 24, İstanbul ve Kırklareli 21, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 22 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 29, Denizli 24, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 25, Muğla 22, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 28, Antalya 26, Burdur 20, Hatay 27, Isparta 18, Kahramanmaraş 25, Mersin 29, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 19, Çankırı 21, Eskişehir 19, Karaman 15, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir 19, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 20, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 22, Bolu 19, Düzce 20, Karabük 21, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Amasya 20, Artvin 16, Bayburt 18, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Samsun 19, Sinop 22, Tokat ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 19, Ardahan 14, Bingöl 21, Bitlis 16, Elazığ 22, Erzincan 20, Erzurum 17, Hakkari ve Iğdır 21, Kars 17, Malatya 22, Muş 20, Tunceli 23, Şırnak 22, Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman ve Batman 25, Diyarbakır 24, Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasun operasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi salı günü çalışmalarına başlayacak. Genel kurulun ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu olacak. Teklifle Kızılay'ın görev ve yetkileri ilk kez müstakil bir kanunla düzenlenecek. Afet ve acil durumlarda stratejik ürünler ihalesiz temin edilebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat 7A'da olması gereken özelliklerin tamamlandığını belirterek, TürkSat 6A'yı ürettiğimiz Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, TÜBİTAK ve bir özel firmamızla gerekli görüşmeleri yaptık. Yıl sonu gelmeden üretim sürecini başlatmış olacağız, dedi. İstanbul Havalimanı'nın 21-27 Eylül'ü kapsayan dönemde günlük ortalama 1587 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğu belirlendi. İsrail'in Dubai Tel Aviv seferini yaptığı sırada Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalan Fly Dubai uçağındaki yolcu ve mürettebat listesini 2 gün öncesinden aldığı duyuruldu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin Katar arabuluculuğunda Amerika'ya ilettiği teklife ilişkin İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı açılmayacak, dedi. Almanya'da düzenlenen açık cami günü etkinliğinde Müslüman olmayan ziyaretçilere İslam dini, Müslümanların ülkedeki yaşamları ve camileri ilişkin bilgi verildi. İki Almanya'nın birleşme günü olan bugün ülke genelindeki camilerde açık cami günü etkinliği yapıldı. Bu yıl 30.sı düzenlenen etkinlikte camilere gelen ve Müslüman olmayan konuklar İslam dini, Müslümanların Almanya'daki yaşamları ve camiler konusunda bilgilendirildi. Camilerde sergiler açıldı. Paneller ve sohbetler düzenlendi. Kur'an-ı Kerim'den ayetler okundu. Başkent Berlin'de Türk Şehitlik Camisi'ndeki programda İslam dinine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Cami avlusunda kurulan standlarda ziyaretçilere çay, kahve ve Türk mutfağından lezzetler sunuldu. Ve son olarak spor. UEFA Uluslar A Ligi 3. grup 3. hafta karşılaşmasında İspanya konuk ettiği Çekya'yı 3-1 yenerek 3-3 yaptı. Matadorlara 3 puanı getiren golleri Yamal, Rodri ve Merino kaydetti. Yine puanla tanışamayan Çekya ise mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Japonya Grand Prix'sini 7. tamamladı. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dallara Stadında Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayımlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gerede-Çerkeş yolunun 2 ve 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ve 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Ankara Lösanti Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif trombosit kanı ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Lösanti Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Ankara Lösanti Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif trombosit kanı ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Lösanti Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.
2: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleriyle Antalya'nın batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Sivas'ı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bingöl, Muş ve Siirt'i çevreleriyle Diyarbakır'ın kuzeyi ve Bitlis'in batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. 7 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu çevreleri, Antalya, Kayseri, Sivas ve Niğde'nin doğusu, Hatay'ın batısı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam eden hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren artarak mevsim normallerine çıkacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülere Gönül Verenler programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Bugünkü programımızı mahalli sanatçı, kaynak kişi ve Orta Anadolu türkülerini ve bozdaklarını gerek sazı gerekse sesiyle getirdiği yorum ve icra biçimleri sonucunda isim yapmış usta icracılardan Neşet Ertaş'a ayırdık sevgili dinleyenlerimiz. Kimine göre Bozkır'ın tezenesi, kimine göre ise türkülerin babası. Türk halk müziği bestecisi, söz yazarı ve halk ozanı Neşet Ertaş. Türkülere Gönül Verenler programımıza sanatçının Kırşehir'den repertuara kazandırdığı bir uzun havayı dinleyerek başlayalım. Zahide, kurbanım, ne olacak halim? Gene bir laf duydum, kırıldı belim. Gelenden, gidenden haber sorayım. Zahidem bu hafta oluyor gelin.

Sevgili dinleyenlerimiz, Orta Anadolu türkülerini ve bozlaklarını gerek sazı gerekse sesiyle getirdiği yorum ve icra biçimleri sonucunda ün yapmış mahalli sanatçılarımızdan birisi olan Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'de dünyaya gelir. Babası bağlama ustası Muharrem Ertaş, annesi Döne Ertaş'tır. 8 yaşına kadar doğduğu köy olan Kırtıllar Köyü'nde yaşar. Sonrasında ailesiyle birlikte İblikli Köyü'ne yerleşir. 12 yaşındayken annesi Döne'yi kaybeder. Babası Muharrem Ertaş, Yozgat'ın Kırıksoku Köyü'nden Arzu isminde bir kadınla evlenince bir süre bu köyde yaşadıktan sonra Yozgat'ın Yerköy ilçesine taşınırlar. 5-6 yaşlarında bağlama ve keman çalmaya başlayan Neşet Ertaş, babası Muharrem Ertaş'la birlikte gittikleri düğünlerde babasına kemanla eşlik eder. Geçimlerini düğünlerde aldıkları paralardan temin eden Ertaşlar, birlikte 8 yıl Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Keskin, Yerköy, Kayseri, Yozgat ve köylerini gezerek bu işi sürdürürler. Neşet Ertaş bu işlerle uğraşmaktan okula bile gidemez. Neşet Ertaş, Kırşehir'den sonra 2 yılda Kırıkkale'de bulunduktan sonra babasıyla çalışmaktan sıkılan sanatçı, Neşet Ertaş 14 yaşında çalışmak için İstanbul'a gider. Neşet Ertaş'ın iş bulması kolay olmaz. Karın tokluğuna çalışacağı bir işe dahi razı olan sanatçı bir gün Şençalar Plak adında bir şirkete gider. Şirketin sahibi olan Kadri Şençalar Neşet Ertaş'ı dinler ve çok beğenir. Neden Garip Garip Ötersin Bülbül adlı ilk plağı 1957 yılında Şençalar Plak tarafından piyasaya çıkarılır. Neşet Ertaş bu arada Beyoğlu'nda da bir gazinoda sahneye çıkmaya başlar. Halk tarafından çok beğenilen bu plağın ardından diğer plak, kaset ve halk konserleri devam eder. 2 yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra Ertaş Ankara'ya yerleşir ve sahne hayatına burada devam eder. 1962'de askerliğini yapan Neşet Ertaş, askerliğini yaptıktan sonra Ankara'da gazinolarda çalışmaya başlar. Gazinoda Leyla isminde bir kızla tanışır ve hemen evlenirler. Babası Muharrem Ertaş, Neşet'in bu evliliğine karşı çıkar. Bu olay sonrası Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş bir süre konuşmazlar. Neşet Ertaş ve Leyla Ertaş'ın bu evlilikten Döne ile Canan adında iki kız ve Hüseyin adında bir erkek çocukları olur. Ama bu evlilik uzun sürmez. İkili 7 yıl evli kaldıktan sonra 1970'lerin başlarında ayrılırlar. Ertaş, Yazımı Kışa Çevirdim türküsünü bu ayrılık sonrası Leyla'ya yazar. Şimdi bu türküyü sanatçının sesinden dinliyorum. Yazımı kışa çevirdin, karlar yağdı başa Leyla. Viran oldu evim yurdum, ne söylesem boşa.

Plak üzerine plak yapan Neşet Ertaş konserleriyle de birçok şehri 6-7 defa gezer. Beste ve plaklarıyla çok meşhur olan Neşet Ertaş, her yerde aranan bir sanatçı olmuştur artık. Özellikle Orta Anadolu düğünlerinin değişmez sanatçısı olan Neşet Ertaş, düğünlerdeki içkili sofraların sayesinde alkolün dozunu da artırmıştır. İçkinin etkisiyle sağlığı da bozulmaya başlayan Neşet Ertaş'ın 1978 yılında parmakları felç olur. Müzisyenlikten başka mesleği de olmadığı için işsiz ve parasız kalır sanatçı. Çok perişan bir hale gelen Neşet Ertaş tedavi olacak parayı dahi bulamaz. Çareyi 1979 yılında Almanya'da bulunan kardeşinin yanına gitmekte bulan Neşet Ertaş tedavisini de orada yaptırır. Eşinin yanında olan 3 çocuğunu da daha sonra yanına aldıran sanatçı Almanya'da tekrar mesleği olan sanatçılığa geri döner. Türklerin bulunduğu yerlerde gazino ve düğün salonlarında çalıp söylemeye başlar. Kaset ve sahne çalışmalarına Almanya'da devam eden sanatçı kendisi okula gidemediğinden dolayı çocuklarının okumaları için elinden geleni yapar. Çocuklarını üniversiteye gönderir. Çocuklarının eğitimi ve sanatsal çalışmalarından dolayı uzun bir süre Almanya'da kalan sanatçı 2000 yılında İstanbul'da verdiği konserlerle sahne hayatına geri döner. Kendisine ait türkülerin son kıtalarında kullandığı garip mahlasını sanatçı şöyle açıklamaktadır bir röportajında. Soyadı yokken bize garipler derlermiş. Gerçekten de biz garip, yani ezilmiş, hor görülmüş, aptal diye nitelendirilmiş, aşağılanmışızdır. O gariplik bende kaldığı için garibim diyorum. Sanatçı Bozlak'ın tanımını da feryattır, ağıttır olarak yapar. Neşet Ertaş, önceki bestelerinin çoğunda sevgiliye duyulan aşk ve özlem konularını işlemiştir. Son kasetindeki Nerede ve Ne Arıyorsun, Yolcu, Şirin Kırşehir, Benim Yurdum bestelerinde ise insanlara belli mesajlar vermektedir. Allah aşkı, insan hakkı ve sevgisi, ana ve babaya duyulan özlem, ilim ve cehalet, memleket hasreti, ölüm gibi. Sanatçı bunun nedenini bir röportajında şöyle açıklamaktadır. Aşık Veysel'in de dediği gibi, benim sadık yârim kara topraktır. Gözle görülen, elle tutulan, yediğimiz, içtiğimiz, canımız topraktır. Bu toprağın en güzeli insandır. İnsanların en güzeli de anamız ve yârimizdir. İnsanı insan yapan, hakkı sever, insanı seven insan, hakkı sever. Biz de o hakkın aşığıyız. Şüphesiz ki ölmez, gitmez, yemez, içmez, solmaz bir tek Allah'tır. Allah hepimizi eşit yaratmış. Haksızlık, cana kıyma, düşük görme olmasın. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Cehalete hatırlatabildiyse mutluyum. Neşet Ertaş başka bir röportajında Türkiye'de konserler vermesi için teklif verenlere ne diyorsunuz sorusuna sanatçı şu cevabı vermiştir. Kabul etmiyorum çünkü 40 yıl o garip vatandaşlarımın ekmeğini yedim. Tekrar konser verip onların cebindeki ekmek paralarını alamam. Ama onlara televizyondan bedava konser veririm. Halk müziği ölümsüzdür. Yeter ki yürekten okuyan, yürekten çalan olsun. Şu anda çalan olsun, okuyan olsun, verimlilik göremiyorum. Halk müziğine büyük emeği geçmiş bir sanatçı olarak TRT ve Kültür Bakanlığı'nın size gösterdiği ilgiden memnun musunuz sorusuna sanatçı şöyle cevap vermiştir. Hayır, memnun değilim. Muzaffer Sarı Sözen 14 yaşımdayken beni mektupla çağırır, misafir olarak çaldırır, okuturdu. Daha sonra imtihanla mahalli sanatçı olarak radyoya girdim. 23 sene her ay 2 program yaptım. Halk müziği yöneticilerinden çok bencil insanlar vardı. Beni çıkardılar. İstediğim gibi çaldırıp söyletmediler. Ben de terk ettim, demiştir. Çocuklarının eğitimi ve sanatsal çalışmalarından dolayı 23 yıl Almanya'da kalan Büyük Ozan, 2000 yılında İstanbul'da verdiği konserle Türkiye'deki sahne hayatına geri döner. İzmir'e yerleşen Bozkır'ın tezenesi Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde kendisine sunulan devlet sanatçısı unvanını "Hepimiz bu devletin sanatçısıyız. Ayrıca bir devlet sanatçısı sıfatı bana ayrımcılık geliyor. Ben halkın sanatçısı olarak kalırsam benim için en büyük mutluluk bu. Şimdiye kadar devletten bir kuruş almadım." diyerek kabul etmemişti.
Ozan'a 2006 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Üstün Hizmet Ödülü verildi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'da 2010 yılında Yaşayan İnsan Hazinesi kabul edilen Ertaş, 25 Nisan 2011 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından Fahri Doktora Ödülüne layık görülmüştür. Bağlamadaki tarı ve türküleri konservatuvarlarda ders olarak okutulmaya başlanmıştır. Hayatı ve eserleri Doçent Doktor Erol Parlak tarafından iki ciltlik bir kitap halinde yayımlanmıştır Neşet Ertaş'ın. Neşet Ertaş 20'den fazla albüm yapmıştır. Bunlardan bazıları 1957 yılında Neden Garip Garip Ötersin Bülbül, 1960 yılında Gitme Leyla'm, 1979'da Türküler Yolcu, 1985'te Sazlı Oyun Havaları, 1987'de Türkülerle Yaşayan Efsane Değişler Bozlaklar Türküler, 1988'de Gönül Ne Gezersin Seyran Yerinde, Kendim Ettim Kendim Buldum ve Kibar Kız, 1989'da Hapishanelere Güneş Doğmuyor, Sazlı Sözlü Oyun Havaları, 1990'da Gel Gayrı Gel, 1992'de Şirin Kırşehir, 1993'te Kova Kova İndirdiler Yazıya, 1995'te Seçmeler 2-3, Seher Vakti, Altın Ezgiler 3 ve Benim Yurdum, 1997'de Nostalji 1, 1998'de Ölmeyen Türküler 2 ve Gönül Yarası, 1999'da da Ölmeyen Türküler 3 albümlerini yapmıştır. Neşet Ertaş'ın adı Kırşehir'deki caddelerde, okullarda yer alır. Babası Muharrem Ertaş'la birlikte bir de anıtı bulunmaktadır. Dünyada robot heykeli yapılmış ilk saz sanatçısıdır Neşet Ertaş. Android heykeli dünyaca ünlü heykel sanatçısı Adil Çelik tarafından yapılarak Kırşehir Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'nde yerini almıştır. Neşet Ertaş'ın Kırşehir'deki mezar taşında şu yazı yazılıdır. Sakin ol ha insanoğlu, incitme canı. Her can bir kalp hakka bağlı. İncitme canı, incitme. Sevgili dinleyenler, kimdir Neşet Ertaş? Sarı Söze'nin tabiriyle bir zamanlar sadece ve sadece Kırşehirli mahalli sanatçı olarak bilinen Neşet Ertaş'ı binlerce hatta milyonlarca saz çalıp türkü söyleyen diğerlerinden ayıran nedir? Onun sazının ve sesinin insanı büyüleyen sırrı nereden gelmektedir? Neredeyse yarım asra varan bir süre gerçek anlamda gönül tezenemizi titreten, ruhumuzu ürperten bu esrarlı sesin, sazın ve yorumun arka planında neler ve kimler vardır? İsterseniz biraz da onlara bakalım. Sazı gümbür gümbür ses veren, adeta davula eşlik edercesine sazının göğsünde pençesiyle sesler çıkaran, hep samimi ve kendi halinde yüreğinin acılarını ve kendi iç gurbetlerini seslendiren, hiçbir medyatik tutumu olmayan, kalabalıklardan ve şöhretten adeta köşe bucak kaçarak pek ortalıklarda görünmeyen, mezhep, parti ve etnik kimlik çağrışımlarına prim vermeyen, sazından, sözünden ve sesinden gayri hiçbir şeyden medet ummayan bir garip insandır Neşet Ertaş. Ayaklarının altındaki toprağın renginden, kokusundan haberdar olan, bastıkları yeri az çok tanıyan, yürekleri hep türkülerle birlikte atanlar için Neşet Ertaş, belki de tam bir efsane, meçhul, garip, sırlarla dolu biridir. Neşet Ertaş'ın bir iki cümlede özetlenebilecek resmi biyografisi bize belki sadece ipuçları verebilir. Onun 1938 yılında Kırtıllar Köyü'nde döneden doğma Muharrem'den olma oğlu olduğunu, Kırşehir, Yozgat ve Keski'nin çeşitli köylerinde geçen çocukluk ve ilk gençlik yıllarının ardından 15 yaşında çıktığı gurbet hayatının ölene kadar devam ettiğini bilmenin fazla bir anlamı olmayabilir. Neşet Ertaş'ı tanımak, asıl onun ruh ve gönül macerasını bilmeyi gerektirir ki burada hemen karşımıza Neşet Ertaş'la en rafine üslubuna kavuşan Orta Anadolu Abdal Müziği geleneğinin gelmiş geçmiş en büyük ustalarından olan babası Muharrem Ertaş çıkar. Neşet Ertaş, babası Muharrem Usta ile adeta Anadolu'daki en olgun seviyesine erişen, bu Türkmen Abdal müzik birikiminin babasından sonra en büyük yorumcularından biridir. Yoğun yöresel özellikleri ve baskın mahalli unsurlarıyla donanmış, bu müziği yöresinin dışına çıkarmış,
ülke genelinde ve hatta yurt dışında bilinmesini ve tanınmasını sağlamıştır Neşet Ertaş. Neşet Ertaş'ı anlatmaya devam edeceğiz. Yine sözlerimizi güzel bir müzikle ara verelim ve sanatçının sesinden, Kırşehir'den bir türkü dinleyelim. Gönülde yağmur yağmur boran olunca, akar can özümden sel gizli gizli. Bir tenhada can cananı bulunca, sinemi yaralar dil gizli gizli.

1960'lardan itibaren binlerce yıllık sazımız bağlama ile birlikte anılan, sadece geniş halk kesimlerinde değil, ciddi musiki çevrelerinin ve gerçek türkü dostlarının da gündeminden hiç düşmeyen Neşet Ertaş'ı farklı bir bağlamda değerlendirmek gerekiyor sevgili dinleyenlerimiz. Çünkü o aslında bir anlamda tam bir yöre sanatçısı olmasına rağmen yaygın şöhreti ve söyleyeceği türkülerin popülaritesiyle ülke genelinde tanınan biri olarak hem babası Muharrem Ertaş'tan hem de bu geleneğin diğer isimleri olan Hacı Taşan ve Çekiçel'den ayrılır. Bir başka söyleyişle onun sanatı için başta Muharrem Usta olmak üzere Hacı Taşan, Çekiçeli ve Abdal Türkmen müziği geleneğinin çeşitli yörelerde farklı tavır ve üsluplarda karşımıza çıkan diğer ustaları da dahil olmak üzere hepsinin üst seviyede bir sentezi, esrarlı bir bileşkesi denilebilir. Neşet Ertaş'ın sanatı hayatıyla, hayatı sanatıyla o kadar iç içedir ki çalıp çığırdığı türkü ve bozlaklarında bütün bir hayat hikayesini bulmak mümkün olduğu gibi hayatına yakından baktığımızda da o içli türkülerin, acılı bozlakların nelerden nasıl doğduğunun ipuçlarını elde ederiz hemen. Onun yokluk, yoksulluk ve acılarla dolu hayatının garip mahlasıyla yazdığı, koşma tarzında usta iş şiirlerle anlattığı ozan yönünü, babasından öğrendiği geleneksel ve anonim türkülerin, bozlakların dışında sözleri kendisine ait türküler, bozlaklar söylediğini de fark eden olmaz yıllarca. Sözü ve müziğiyle anonim türkülerdeki erişilmez sadeliği ve estetik seviyeyi yakalayan sayısız türkünün bozlağın altına attığı mütevazı imzasını kimselere söylemez bile. Neşet Ertaş, o büyük yaratıcı yeteneğiyle okuduğu her eseri yeni baştan öyle bir yorumlar, ona öyle bir ruh ve hava verir ki adeta yeni bir beste ile karşı karşıya olduğunuzu sanabilirsiniz. Neşet Ertaş kendisine ait olmayan bir türküyü bile öyle bir okur ve yorumlar ki o türkü o şekliyle yıllar öncesine ait bir Neşet Ertaş türküsü gibidir artık. Olağanüstü denilebilecek yeteneği, geleneğe hakimiyeti, gelenekten kopmadan yeniye bağlılığı, yeni zamanların modern zevk ve eğilimlerini gözeten diri ve uyanık tecessüsüyle Neşet Ertaş yaşadığı sürece hep gündemde kalmış bir sanatçıdır. O ismini bağlamayla özdeşleştirmiş ve adeta bu dünyaya türkü söylemek için gelmiş gerçek bir türkü ustasıdır. Türküyü bağlamaya, bağlamayı türküye bu kadar yakınlaştıran ve yaklaştıran, adeta birbirinin içinde kendisiyle birlikte eritip yok eden ikinci bir sanatçı bulmak öyle sanıldığı kadar kolay olmasa gerek. Neşet Ertaş'ın sanatı, müziğin özünü, ruhunu kavrayan birinin hiçbir yapmacıklığa tevessül etmeden olduğu gibi kendini, kendi özünü ve hissettiklerini saza, söze dökmesidir sevgili dinleyenlerimiz. Yine sözlerimize müzikle ara verelim ve sanatçının en bilinen türkülerinden birisini sanatçının sesinden dinleyelim. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Sen beni gönlünce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada. Ah yalan dünya, yalan dünyada. Yalandan yüzümü

Sevgili dinleyenlerimiz, prostat kanseri nedeniyle 25 Eylül 2012 sabahı aramızdan ayrılan Neşet Ertaş, Kırşehir'deki Bağbaşı Mezarlığı'nda babası Muharrem Ertaş'ın yanında toprağa verildi. Ertaş, arkasında "Cahildim dünyanın rengine kandım, neredesin sen, ah yalan dünya, gönül dağı, yazımı kışa çevirdin" ve daha birçok güzel eser bıraktı. Neşet Ertaş, türkü demek, binlerce yıldır söylenen ve söylenecek olan. Neşet Ertaş, bağlama demek, binlerce yıldır çalınan ve çalınacak olan. Büyük usta Neşet Ertaş'ı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp, repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunduğumuz türkülere gönül verenler programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki türkülere gönül verenler programımızda mali sanatçı, kaynak kişi, Orta Anadolu türkülerinin ve bozlaklarının gerek sazı gerekse sesiyle getirdiği yorum ve icra biçimleri sonucunda isim yapmış usta icracılardan Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın hayatından kesitler paylaşarak repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunduk sizlere. Programımızda TRT'nin Neşet Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsünü sanatçının sesinden dinleterek veda ediyoruz. Şu garip halimden bile işveli nazlım, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaslan. Haftaya bir başka türkü sevdalısıyla görüşünceye dek türkülerle kalın, hoşça kalın.

türkülere gönül verenler. Hazırlayan ve sunan Emine Ertürk, Kara Aslan.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 4 Ekim Pazar, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 23, Edirne 24, İstanbul ve Kırklareli 21, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 22 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 29, Denizli 24, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 25, Muğla 22, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 28, Antalya 26, Burdur 20, Hatay 27, Isparta 18, Kahramanmaraş 25, Mersin 29, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 19, Çankırı 21, Eskişehir 19, Karaman 15, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir 19, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 20, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 22, Bolu 19, Düzce 20, Karabük 21, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Amasya 20, Artvin 16, Bayburt 18, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Samsun 19, Sinop 22, Tokat ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 19, Ardahan 14, Bingöl 21, Bitlis 16, Elazığ 22, Erzincan 20, Erzurum 17, Hakkari ve Iğdır 21, Kars 17, Malatya 22, Muş 20, Tunceli 23, Şırnak 22, Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman ve Batman 25, Diyarbakır 24, Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 4 Ekim Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Marmara Denizi ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar doğusunda 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde doğusunda 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 5 Ekim Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Ekim Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi salı günü çalışmalarına başlayacak. Genel kurulun ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu olacak. Teklifle Kızılay'ın görev ve yetkileri ilk kez müstakil bir kanunla düzenlenecek. Afet ve acil durumlarda stratejik ürünler ihalesiz temin edilebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat 7 ağda olması gereken özelliklerin tamamlandığını belirterek, TürkSat 6 ağı ürettiğimiz Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, TÜBİTAK ve bir özel firmamızla gerekli görüşmeleri yaptık. Yıl sonu gelmeden üretim sürecini başlatmış olacağız, dedi. İstanbul Havalimanı'nın 21-27 Eylül'ü kapsayan dönemde günlük ortalama 1587 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğu belirlendi. İsrail'in Dubai-Tel Aviv seferini yaptığı sırada Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalan Fly Dubai uçağındaki yolcu ve mürettebat listesini 2 gün öncesinden aldığı duyuruldu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin Katar arabuluculuğunda Amerika'ya ilettiği teklife ilişkin İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı açılmayacak, dedi. Almanya'da düzenlenen Açık Cami Günü etkinliğinde Müslüman olmayan ziyaretçilere İslam dini, Müslümanların ülkedeki yaşamları ve camileri ilişkin bilgi verildi. İki Almanya'nın birleşme günü olan bugün ülke genelindeki camilerde Açık Cami Günü etkinliği yapıldı. Bu yıl 30.sı düzenlenen etkinlikte camilere gelen ve Müslüman olmayan konuklar İslam dini, Müslümanların Almanya'daki yaşamları ve camiler konusunda bilgilendirildi. Camilerde sergiler açıldı, paneller ve sohbetler düzenlendi, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okundu. Başkent Berlin'de Türk Şehitlik Camisi'ndeki programda İslam dinine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Cami avlusunda kurulan standlarda ziyaretçilere çay, kahve ve Türk mutfağından lezzetler sunuldu. Ve son olarak spor. UEFA Uluslar A Ligi 3. grup 3. hafta karşılaşmasında İspanya, konuk ettiği Çekya'yı 3-1 yenerek 3-3 yaptı. Matadorlara 3 puanı getiren golleri Yamal, Rodri ve Merino kaydetti. Yine puanla tanışamayan Çekya ise mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Japonya Grand Prix'sini 7. tamamladı. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dallara Stadında Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gerede Çerkeş yolunun 2 ve 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bozöyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ve 7. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Ankara Lösanti Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif trombosit kanı ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Lösanti Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli, rica olunur. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Ankara Lösanti Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif trombosit kanı ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Lösanti Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli, rica olunur.
2: Korkuyorum. Kan vermek deyince aklıma iğne geliyor. Canım acıyacak diye çok korkuyorum maalesef.
3: Korkuyorum. Çocuklarımı, torunlarımı bir daha göremeyeceğim diye çok korkuyorum.
4: Küçük bahaneler büyük iyiliklere engel olmasın. Türk Kızılay'ına kan bağışı yapın, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan kurtarılan 3 can.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 19-10 derece, Atina parçalı bulutlu 22-17, Belgrad parçalı bulutlu 23-10, Berlin sağanak yağışlı 21-11, Helsinki sağanak yağışlı 11-6, Kiev parçalı bulutlu 18-8, Kopenhag sağanak yağışlı 16-10, Madrid sağanak yağışlı 25-15, Moskova parçalı bulutlu 12-3, Paris sağanak yağışlı 21-10, Priştine parçalı bulutlu 22-6, Roma parçalı bulutlu 25-15, Saraybosna parçalı bulutlu 17-4, Sofya parçalı bulutlu 21-7, Tiran parçalı bulutlu 26-11, Varşova parçalı bulutlu 18-7, Viyana parçalı bulutlu 23-10, Zürih parçalı bulutlu 22-10 derece, Amman parçalı bulutlu 28-17, Aşgabat sağanak yağışlı 18-14, Bağdat az bulutlu ve açık 37-25, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 18-15, Duşanbe parçalı bulutlu 34-18, Kabil parçalı bulutlu 32-13, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 32-19, Kuveyt parçalı bulutlu 36-29, Medine az bulutlu ve açık 41-29, Mekke az bulutlu ve açık 40-28, Riyad az bulutlu ve açık 40-26, Şam parçalı bulutlu 29-15, Tahran parçalı bulutlu 28-20, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 26-21, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20-14, Tokyo parçalı bulutlu 20-16 derece, Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 32-21, Kahire parçalı bulutlu 30-20, Melbourne parçalı bulutlu 18-12, Montreal sağanak yağışlı 16-6, New York parçalı bulutlu 23-14, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 22-16, Washington parçalı bulutlu 24-14 derece, Çadırlunga parçalı bulutlu 19-6, Frankfurt sağanak yağışlı 22-10, Gümülcine parçalı bulutlu 22-13, Kırcaali parçalı bulutlu 20-9, Köln sağanak yağışlı 19-10, Komrat parçalı bulutlu 19-5, Köstence parçalı bulutlu 19-10, Münih sağanak yağışlı 21-9, Podgorica parçalı bulutlu 25-10, Selanik parçalı bulutlu 24-12, Şumlu, Taraglia ve Balkaneş parçalı bulutlu 20-6, Zenitsa parçalı bulutlu 22-7, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 27-18, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 24-18, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 26-14, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 25-13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktardık.

0: Siller, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Program boyunca merak edilenleri biz soruyoruz. Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler için El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Masada Gülçin Çağlar, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenler, Sağlıklı Bebekler için El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak stüdyomuzda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
1: Nasılsınız Emine Hanım?
0: Teşekkür ederim. Sizleri gördük, daha iyi olduk.
1: Çok teşekkür ederiz. Kış da yaklaşıyor. Bütün annelere, babalara sağlıklı, mutlu bir kış dönemi diliyoruz.
0: Evet, yavaş yavaş da beraber. Kışla birlikte de solunum yolu hastalıkları, ufak tefek işte nezleler, gripler
1: doğru.
0: başlıyor. Hatta doğru. başladı. Özellikle kreşe giden, okula giden çocuklarda, arkadaşlardan da gördüğümüz, izlediğimiz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla çocuklar yavaş yavaş hasta olmaya başlamışlar.
1: Doğru.
0: Onun için bu haftaki programımızda, Sağlıklı Bebekler için El Ele programımızda mevsim dolayısıyla solunum yolu enfeksiyonları ve sonrasında gelişebilecek diğer hastalıklardan bahsedelim. Sevgili dinleyenler, konuğumuz Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak, programımızı daimi dinleyenler hatırlayacaklardır. Bize yol göstermeye çalışıyor. Bizim çocuk sağlığı konusunda yıllardır bize emek veriyor ve bilgilerini paylaşıyor. Teşekkür ederiz.
1: Biz de size çok teşekkür ederiz.
0: Bu yayın döneminde de yine birlikteyiz.
1: Aa, yaşasın. Sağlığımızın korunması çok önemli. Çünkü her insanın bir tane bedeni var. Ve bunu hem kendimiz içimize sindirmeliyiz. Beslenme alışkanlıklarımızla, spor alışkanlıklarımızla, uyku düzenimizle ve aynı şekilde çocuğumuza da bu konuda eğitim vermemiz gerekiyor. Siz de bu konuda bizim sesimiz, nefesimiz olduğunuz için size ve tüm çalışanlara, ekibinize, bakanlığımıza biz de teşekkürü dernek olarak bir borç biliyoruz.
0: Teşekkür ederiz sevgili hocam. Bugün solunum yolu enfeksiyonları ve solunum sonrasında gelişebilecek diğer hastalıklardan bahsedelim dedik. Bugün hangi konudan bahsedeceğiz?
1: Solunum yolu enfeksiyonları sizin de dediğiniz gibi kapalı yerlerde daha kolay bulaşması nedeniyle, mevsim nedeniyle daha sıkça gördüğümüz bir hastalık. Çünkü küçücük bir sınıfta düşünün, 15-20 çocuk bir arada oluyor.
0: Daha fazla
1: küçücük
0: hocam.
1: Bir odada, evet. Bazen daha fazla çocuğumuz bir arada.
0: 30-40.
1: 30-40 oluyor. Biz tabii ama bizim çocukluğumuza bakarsanız ben çok iyi hatırlıyorum. Bizim sınıfımız, yani benim ilkokula başladığım yıl, bundan yarım asır önce gerçekten ve 3 tedrisat oluyordu okulumuzda, bir tadilat vardı. Ve düşünebiliyor musunuz, her sınıfta 90 öğrenci vardı. Ben 90-95 o civarlarda öğrenci vardı. Öğretmenlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anlıyorum. Çünkü
0: 90 bir kere, öğrenci evet, bir sınıfta.
1: Evet, evet. Yani 4 kişi aynı sıraya oturduğumuzu çok iyi hatırlıyorum. Ama öğretmenimizin o güler yüzünün ne eksildiğini, ne bize bağırdığını, ne kızdığını, hiçbir şeyi de hatırlamıyorum. O kadar sevgi ve saygı dolu insanlar. Diliyoruz ve umuyoruz ki yeni nesil büyüyen çocuklarımız da aynı şansa sahip olurlar. Böyle sabır, sevgi, saygı dolu öğretmenlerle beraber olurlar. Ve çocuklarımız çok güzel geleceklere kavuşurlar.
0: İnşallah.
1: Çünkü çocuk yetiştirmek iğne oyası yapmaktan çok daha kıymetli bir şey. Düşünün ki küçücük bir çocuk annesinin babasının kucağından birdenbire öğretmeninin yanına geliyor ve ay yaşasın, öğretmenim beni kucağına aldı, öğretmenim başımı okşadı, öğretmenim saçımı sevdi.
0: Ama ne kadar önemli onlar
1: çok,
0: için.
1: Çok önemli, çünkü o bazen annesinden babasından daha değerli. Mesela ben kızıma biraz çalışmasını söylemiştim. Daha fazla çalışmama gerek yok, öğretmenim benim çalışma tarzımı çok beğeniyor demişti. Onun için öğretmenler anneden babadan çok daha kıymetliler. İşleri çok zor. Çok çok zor. Çünkü düşünün ki gencecik elinize bir tohum veriyor ve siz de ondan bir bahçe yetiştiriyorsunuz. Yani bırakın ağaç ve meyve üretmeyi, onu bahçeye çevirecek bir enerji veriyorsunuz. Eğitim demek insanın içindeki cevherin ortaya çıkarılması demekmiş. Öğretmenlerimiz bunu yapıyorlar. Bunu yaparken tabii ki hoşgörü, sevgi, temelde saygı var. Ama en önemlisi hem annelik, hem babalık, hem de öğretmen olmak yürek işi Emine Hanımcığım. Ve sizin mesleğiniz de öyle. Bu işler yürekle yapılabilen işler. Yani akıllı, mantıklı insanların yapacağı işler değil bunlar.
0: Sevgiyle.
1: Sadece sevgi gerekiyor. Koskocaman bir yürek lazım bunu yapabilmek için. Onun için insanlar eğer bu yüreğe sahipse, hepimizin onları desteklememiz, yüreklendirmemiz ve onların yanlarında ve arkalarında durmamız lazım ki geleceğe güvenle ve umutla bakabilelim. Çocuklarımız sağlıklı oluyorlar ve iyi eğitim.

0: eğitimler alıyorlar diye. Hep diyoruz ki Türkiye sağlık konusunda, özellikle aşılamalar konusunda dünyanın en üstte gelen, ilk sıralarda yer alan ülkelerinden, ama maalesef eğitimde aynı düzeyde değiliz. Ne yazık ki eğitimde daima dünyanın son sıralarında, sondan birinci, ikinci, üçüncü gibi sıralarda yer alan bir ülke. Bu hepimizin ayıbı, bütün erişkinlerin ayıbı. Çünkü çocuklar topluma emanettir. Benim annesi veya babası olmam veyahut da hiç tanımadığım bir çocuğa eğitim götürmem için annesi babası olmama gerek yok.
1: Tabii onun ki.
0: Hepimiz onlar için varız bu dünyada. Ve hep diyoruz ya, her yeni doğan çocuk Tanrı'nın dünyadan yeni bir umudu. Madem ki Tanrı'nın umudu, biz de onların umuduna layık olmalı ve çocuklarımızı topluma en iyi şekilde kazandırmalıyız. Bu tabii ki bunun için iyi beslenme koşullarını sağlamamız gerekiyor. Çocuklarımıza düzenli beslenmeleri lazım. Sık sık son zamanlarda çok sevindirici olarak gazetelerde okuyorum. Sizin programınız aracılığıyla da biz çok sık bahsediyoruz. Lütfen sevgili anneler, babalar, hatta büyük anneler, büyük babalar, çocuklarımızı şeker ve şekerli gıdalardan uzak tutalım.
1: Evet.
0: Onu çocuklarımıza şeker, tatlı, pasta, çikolata, gofret, bisküvi gibi gıdalar götüreceğimize meyve alalım. Kendimiz onlara kekler, börekler yapalım. Ve o kekleri, börekleri mümkün olduğu kadar doğal gıdalarla yapalım. Pekmezimizle yapalım, kuru meyvelerimizle yapalım, taze meyvelerle yapalım. Ama çocuklarımızı sağlıklı besleyelim. Çocuklarımızı sabah okula gönderirken mutlaka kahvaltı yaptıralım. Bu çok ağır bir kahvaltı olmasına gerek yok. Bir bardak süt, annelerinin, büyük annelerinin yaptığı keklerden, kurabiyelerden veya bir yumurta gibi çok hafif bir şekilde çocuğumuzu besleyip okula gönderelim. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki iyi uyuyan, yani en az 9,5 saat uyumuş ve sabah kahvaltısını yapmış çocuklarımız okulda çok daha kolay öğreniyorlar, yani daha başarılı oluyorlar bilimsel olarak. Ama daha önemlisi, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle çok daha iyi insanlar olarak daha iyi ilişkiler yapıyorlar. Daha güler yüzlü, daha sağlıklı, daha mutlu çocuklar oluyorlar. O zaman çocuklarımızın, hep diyoruz ya, sağlığı korumak hastalıkları tedavi etmekten çok daha kolay ve ucuz. Çocuklarımızı eğer iyi uyutuyorsak, erken yatıp erken kaldırıyorsak, sabah kahvaltısını yaptırıyorsak, o zaman çocuğumuzun sağlık bankası hesabına çok büyük bir yatırım yapmış oluyoruz ve onun geleceğine güvenle bakmamış oluyoruz. Bazen şöyle oluyor, mesela sabah programı olan çocuklarımız var okulda, öğleden sonra okula giden çocuklarımız var. Şöyle kaçamaklar yapılabiliyor. İşte sabah çocuk geç kalkıyor, kahvaltı yapıyor, nasıl olsa okulda da beslenme yiyecek diye öğle yemeği atlanıyor. Biz bunu hiç istemiyoruz. Çocukların mutlaka düzenli beslenmesini istiyoruz. Erken yatsınlar, erken kalksınlar, kahvaltılarını yapsınlar, öğlen yemeklerini yesinler, ister sabahçı olsunlar, ister öğleden sonra okula gitsinler, isterse tüm gün okula gitsinler. Hangi programdalarsa olsunlar, hiç fark etmez. Mutlaka en az 9,5 saat uyuyacak ve mutlaka sabah kahvaltı yapacak, sonra okula gidecek. Ve öğle yemeğinde mutlaka ister evde ister okulda yiyecek çocuğumuz. Mutlaka buna özen göstermesini istiyoruz. Tabii ki solunum yolu enfeksiyonlarına dönecek olursak, solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için biz daha önceki programlarda da konuştuk, grip aşısını öneriyoruz. Hı hı. Özellikle kalp hastalığı olan, astım gibi veyahut da tekrarlayan akciğer, solunum yolu hastalığı gibi olan çocuklarımıza mutlaka öneriyoruz. Gene diyabet, yani şeker düzensizliği olan çocuklarımıza mutlaka öneriyoruz. Ama bazı aileler bu grip aşısı konusunda çok tereddütleri var. Ama bu gruplara mutlaka öneriyoruz. Kreşe, anaokuluna yeni başlamış çocuklarımıza mutlaka öneriyoruz. Ama karar ailelerin, eğer aileler arzu ederse bu aşıyı yaptırmalarını istiyoruz. Yalnız şunu bilmek gerekiyor ki grip aşısı belli bir gruba karşı olan aşı. Halbuki biz sizinle solunum yolu hastalıklarından bahsettiğimizde bir kısmına karşı bu aşı koruyucu olduğu halde özellikle halk arasında beta diye bilinen bir gruba karşı, çok yaygın olarak gördüğümüz beta diye bilinen bir hastalığa karşı da koruyuculuğu yok. Çünkü beta denilen hastalığı yapan virüs değil, yani grip mikrobu değil, bir bakteri, yani mikrop. Mikrop ve Benim öğrenciliğimden beri bunun için aşı yapmaya çalışılır ama mikrop bizden daha akıllı ve bu aşıya karşı hep kendini geliştiriyor ve hiçbir zaman aşılama konusunda başarılı olunamadı. Yalnız çok sevindirici olarak artık sağlık hizmetlerinin çok iyi olması nedeniyle, bu hastalığın iyi tanınıyor olması nedeniyle hastalık erken dönemde teşhis edilerek yan etkilerinden korunur oldu. Biz sizinle bu programlar çerçevesinde arzu ederseniz bir iki ve ailelerimizin de ilgisini çekerse peş peşe birkaç program olarak beta mikrobu denilen A grubu streptokok denilen bir mikroptan bahsedeceğiz. Tabii ve ki. Onun sonucunda olabilecek eklem romatizması, hani bu ay çocuğum hasta oldu, grip oldu, arkasından da romatizmaya çevirdi. Veya çocuğum romatizma önce bir anjin geçirmişti, arkasından kalp romatizması oldu. Veya işte çocuğum bir romatizma geçirmişti, arkasından nefrit oldu gibi hastalıklardan da bu vesileyle bahsetme aileler ilgilenirse isteriz. Çünkü bu çok yaygın olarak okul çağında görülen bir hastalık, beta denilen, halk arasında bilinen adıyla beta diye bilinen mikrop.
1: Boğaza yerleşen bir
0: yer. Evet. Burun ve boğazı seviyor. Oraya yerleşiyor. Ve çok kolay bulaşıyor. Yani ben mesela bugün çok sağlıklı olarak görünebilirim. Hiçbir şikayetim olmaz. Ki çocuklarımızın çoğu öyle oluyor. Okula gidiyor. Çocuk okula birdenbire aksırıp öksürmeye başlıyor. Eve geldiğinde hafif bir kırgınlığı var. Ateşi çıkıyor. İştahı kaçıyor. Yani yemek yemesi bozuluyor. Ve aksırıp öksürmeyle beraber, yüksek ateşle beraber birdenbire çocuğun durumu bozuluyor. Yani okula gönderirken sapasağlam görünen çocuğumuz okuldan döndüğünde hasta olabiliyor. Ve bu sırada da hastalığı bulaştırmaya başlamış oluyor aksırıp öksürmeler başlaması nedeniyle. Bu nedenle aksırıp öksürmeler solunum yolu enfeksiyonlarına çok önemli. Sadece betalar için değil, grip için de önemli. Yani virüsler ve diğer bakteriler, yani mikroplar için de aksırıp öksürmeyle solunum yolu hastalıkları, damlacık enfeksiyonu dediğimiz aksırıp öksürmeler sırasında ve hatta konuşurken, mesela konuşurken ağzımızdan tükürük saçıyoruz farkında olmadan. O tükürükle beraber mikrop saçıyoruz aslında. Virüs saçıyoruz, bakteri saçıyoruz. Veya öksürürken, gülerken, burnumuzu silerken veya burnumuzu aksırırken elimizi kapattığımız sırada elimize saçılan mikroplarla gider bir yere dokunursak veya birinin elini sıkarsak gibi bir sürü şekilde çocuklarımıza, yani düşünün ki elimizi yıkamışız, bir muslukta yıkamışız, kurulamadan dışarı çıkmışız, el ele birinin elini tutuyoruz, elini ıslatıyoruz veya gidiyoruz bir yere dokunuyoruz, orası nemli kalıyor gibi aksırırken ağzımızı elimizle kapatıyorsak, o zaman öksürdüğümüz, aksırdığımız sıradaki bütün mikropları, el sıkışmalar, birinin başına, çocuklarımızın başına okşama veya bir telefonumuzu tutma veya kapı kolunu tutma veya müşterek kullandığımız bir alanı da masaya dokunma gibi nedenlerle buralara mikrobu saçıyoruz. Ve araştırmalar gene gösteriyor ki bazı mikroplar bu dokunduğumuz yerlerde en az 2 saat yaşıyorlar. Dolayısıyla size, benim dokunduğum ve mikrop saçtığım bir ortamdan siz biraz sonra geçerken oraya dokunursanız, benim kullandığım kalemi siz kullanıyorsanız, benim açtığım kapıyı açıyorsanız, sizin elinize o mikrop bulaşıyor ve siz de bir şekilde gidip o elinizle yemek yiyorsunuz. Ve o sırada siz de hastalığı kapıyorsunuz. İşte bu damlacık enfeksiyon dediğimiz şey aslında çok kolay yayılabilen bir yöntem. Bunun için de gene dönüp dolaşıp tıpkı yaz ishallerinde olduğu gibi el yıkamanın önemi ortaya çıkıyor. İsterseniz gene bir güncelleme açısından bir el yıkamadan tekrar bahsedelim. Ellerimizi yıkarken mutlaka akarsu kullanılması öneriliyor. Akarsu kullanırken de diyoruz ki eğer akarsu bulamazsak ne yapacağız? Bir şekilde elimizi ıslak mendillerle sileceğiz. Ama hiçbir zaman ıslak mendil veya işte bu el antiseptiği denilen marketlerde satılan veya eczanelerde satılan bazı maddeler.
1: Antibakteriyel.
0: Evet. Onlar hiçbir zaman el yıkamanın yerini tutmuyor. Onu bilelim bir defa.
1: Mecbursak yapabileceğimiz.
0: Evet. Çok çaresiz kaldığımız zamanlarda, suya ulaşamadığımız, elimizi akarsuyla yıkayamadığımız zamanlarda bunu öneriliyor. Ama el yıkamayı ne zaman yapıyoruz? Mutlaka sokaktan, dışarıdan geldiğimizde. ve çocuklarımıza bunu öğretmek çok önemli. Onun için iyi örnekler oluşturmamız çok önemli. Dışarıdan girdik evimize, hemen ellerimizi yıkıyoruz. Yemeğe oturmadan önce mutlaka ellerimizi yıkıyoruz. Mutlaka tuvaletten çıktıktan sonra ellerimizi yıkıyoruz. Eğer kedi köpek gibi bir hayvanımız varsa evde, onu sevdikten sonra mutlaka ellerimizi yıkıyoruz. Hasta biriyle temas ettiysek mutlaka ellerimizi yıkıyoruz. Temizliği konusunda çok güvenmediğimiz ortamlarda bulunduysak, el ortamında da olabilir. O zaman mesela temizlik yapıyorduk, işte bir yere dokunduk, yere bir şey düştü, onu aldık gibi nedenlerle eğer elimizin kirlen düşünüyorsak mutlaka elimizi yıkıyoruz. El yıkarken mutlaka akarsuyla ellerimizi ıslatıyoruz. Ondan sonra sabunla ellerimizi ovuşturarak özellikle parmaklarımızın arasını, tırnak bölgelerimizi ve ellerimizin avuç hem sırt kısımlarını ovuşturarak en az 20 saniye gibi süreyle ovuşturup köpürttükten sonra tekrar duruluyoruz suyla. Sonra da kuruluyoruz ve bunun için de temiz kağıtlar kullanıyoruz. Temiz kağıt kullanıyoruz deyince dedik ki hapşırırken, öksürürken de aksırıp öksürmeler sırasında da elimizi ağzımıza kapatıyoruz. Kapatmak için de gene mendil kullanılması öneriliyor.
1: Kağıt mendil.
0: Kağıt mendil. Hı hı. Ve bu kullandığımız kağıt mendili de artık çöpe, mümkünse de kapaklı çöplere atılması öneriliyor ki mikrop etrafa yayılmasın. Yani bunlar hep bir kullanımlık olmalı ve sonra da kapalı ortamlarda bulundurularak etrafa yayılması engellenmeli. Çünkü dedik ya, en az 2 saat kadar ortamda yaşayabiliyor bu mikroplar. Dolayısıyla birisi orayı karıştırdığı zaman veya
1: dokunduğu zaman.
0: Evet. Bir şekilde
1: etrafa ve bizim arkadaşlarımız da bir kişi hastalandığı zaman diğerlerine de bulaşıyor. Çünkü aynı ortamı kullanıyorlar. Hı. Aynı mikrofonu kullanıyorlar. Aynı masayı kullanıyorlar. Aynı mouse'u kullanıyorlar. Aynı klavyeyi kullanıyorlar. Hı. Aynı bilgisayarı kullandıkları için de. Dolayısıyla çok çabuk bulaşıyor birbirlerine. Hı. Ben arkadaşlara sürekli söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar, biriniz hasta olduğunuz zaman mümkünse yayına girmesin. Hı hı. Çünkü aynı odadan aynı şeyleri kullanınca diğer sağlıklı arkadaşlar da rahatsız oluyor. Dolayısıyla da etrafta herkes hasta oluyor. Onun için mutlaka temizliğe dikkat edelim, ama şimdi yıkayamadığımız ortamlarda da biraz önce söylemiştiniz, eğer suya ulaşamıyorsak, imkan yoksa diğer antibakteriyel jeller ya da işte ıslak mendiller kullanılabilir. Bu birazcık belki engelleyebilir, yayılmayı engelleyebilir, ama yine hasta olmamızı engelleyemiyor.
0: Tabii, doğru, haklısınız, ama burada önemli olan hastalıkta bir zincir oluşuyor. Çünkü ne dedik, işte elimizi ağzımıza kapatabiliyorsa çok şanslıyız. Çünkü bazen oluyor mesela toplu, özellikle toplu taşımalarda çok sık bu tür hastalıklar bulaşıyor. Onun için bütün ailelerden ricamız, hem kendilerinin hem çocukların ellerini ağızlarını kapatmayı alışkanlık edinmeleri. Onun yanı sıra kendisini korumalı amacıyla da yanlarında mendil bulundurmaları. Çünkü maalesef hani bazen bilinçli olarak, bazen bilinçli olmadan bir şekilde veya işte aksırırken elimiz ağzımıza yetişemeyecek kadar çok hızlı bir aksırık gelebiliyor ve ani bir öksürükler olabiliyor. O sırada hiç olmazsa çocuğumuzun ağzını mendille kapatırsak, onun yüzüne sıçrayan mikroptan, çünkü çocuklar bu konuda boyları nedeniyle biraz daha
1: şanssız.
0: Evet. Hastalıklara daha yakın oluyorlar. Doğrudan çocuğun yüzüne öksürülüyor, aksırılıyor gibi oluyor. Onun için çocuklarımıza kendi mendilleriyle ağızlarını, burunlarını kapatmalarını istiyoruz. Çünkü bu mikroplar, yani solunum yolu hastalıklarının mikropları doğrudan buruna ve ağza yerleşiyor.
1: Havada asılı kalan kalıyor mu aynı zamanda hocam?
0: Yani uzunca bir süre, işte en az 2 saat kalanları var içlerinde. Ama
1: havayla birlikte
0: güneşli bir havada tabii bulaşma şansı çok az. O nedenle solunum yolu enfeksiyonları yaz aylarında çok daha az görülüyor. Bir defa güneşin koruyucu etkisinden yararlanılmış oluyor. Diğer taraftan kapalı ortamlara girince nüfus artıyor. Şimdi düşünün, aileler sıkılıyor, çocuklarını alıyorlar. Hani yaz aylarında aman parka gidin, gene dışarılarda dolaşınıyoruz. Gene kış aylarında da öneriyoruz. Çünkü kış aylarında hava, dışarıda dolaşmanın da keyfi ayrı. Güzel giyinip eldivenlerimizi, berelerimizi, atkılarımızı taktıktan sonra çok rahatlıkla parklarda dolaşabiliriz. Kapalı bir ortama girip orada işte alışveriş merkezlerini dolaşmaktan yerine çok daha sağlıklısı. Çünkü çocuklarımız alışveriş merkezlerine gittiğinde bir defa ailelerin bütçesine zarar geliyor, doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü Çocuklar için çok cazip bir ortam alışveriş merkezleri. Bir sürü oyuncak var, bir sürü uyaran var. Orada evde pişirmekten daha pahalıya mal olacak yiyecekler var. Hiç kuşkusuz ki oralara da gidilip oralarda da gıdaların zaman zaman tüketilmesi önemli. Ama bunu alışkanlık haline getirerek çocuklarımızın tüketici olmasından çok gidip parklarda gezmeleri, hem temiz hava almaları, hem orada doğayla bütünleşmeleri açısından çok daha sağlıklı olanı. Gene kapalı merkezler, çok güzel spor merkezleri açıldı. Oralara gidip çocuklarımızın bazı spor etkinliklerine katılmaları, işte voleybol kurslarına, basketbol kurslarına katılmalarını istiyoruz ki hem beden sağlıkları açısından iyi olur, hem de ruh sağlıkları açısından kendi yaşıtlarıyla birlikte olup bir topun peşinde koşmanın, paylaşmanın zevkini öğrenmiş olacaklar. Takım ruhu gelişerek takım arkadaşlarıyla birbirlerine topu uzatmayı öğrenecekler. Ve bu bir hayat tarzına dönüşecek yıllar içinde. Onun için bu tür alışkanlıkları kazanmalar için bu etkinliklere katılmalarını istiyoruz. Ama tabii ki bunun için de sağlıklı olmaları gerekiyor. Dediğiniz gibi hasta insanlar etrafa hastalığı bulaştırdıkları gibi kendi sağlıkları açısından da istirahat etmeleri çok önemli. Onun için mümkünse hasta olan kişilerin 24 saat kadar okula ve iş yerlerine gitmemeleri önerilenler arasında. Ama bu tabii ki...
1: Çünkü bu hastalıkların zaten sevgili hocam dinlenme birinci tedavi şekli
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii. Yani özel bazı hastalıklar var ki mutlaka ilaç kullanılması gerekiyor. Bu betalarda olduğu gibi onu konuşacağız gene. Betaları ayrıca konuşurken ama nezle gibi hadiselerde yani virüs dediğimiz nedenle oluşan hastalıkların tedavisi yok Emine Hanım'cığım.
1: Hatta halk arasında derler ya yani ilaç kullanırsan bir hafta.
0: Çok haklısın. Ha,
1: kullanmazsan 7 gün.
0: Doğru, doğru. Aynen öyle oluyor.
1: İkisi aynı şey.
0: Evet, hiç
1: dinlenirsen 7 gün, evet, ilaç evet. kullanırsan 1 evet. hafta.
0: Onun yerine bizim çok sevgili portakalımız, mandalinamız, limonumuz, bol meyve, bol sebze,
1: pekmezimiz.
0: Çok güzel. Onlarla hem bağışıklık sistemimizi güçlendiriyoruz.
1: Balığımız tabii.
0: Evet, evet. Onları da çok iyi bir şekilde tüketmemiz gerekiyor ki gene beslenmenin önemi burada ortaya çıkıyor. Onun için de çocuklarımıza bu tür gıdaların verilmesi ve hastalıklara karşı önlemin alınmasına yarar var.
1: Program şimdi, başında şekerden uzak tutalım dediniz evet. sevgili hocam. Pekmez ve bal bunun dışında tutuluyor değil mi?
0: Bal birazcık değişik bir şey çünkü maalesef bal üretiminde biraz sıkıntı var diye biliyorum.
1: Doğal ben. Olanı tercih evet, edeceğiz evet, tabii ki. Evet.
0: Çünkü maalesef dünyada arıların kıymetini bilemiyoruz biz insanlık olarak. Dolayısıyla arı ölümlerinin çok arttığı biliniyor. Hı hı. Dolayısıyla da bal üretimi azalıyor. Ve bal üretiminde...
1: Doğal bal üretimi
0: evet,
1: diyelim.
0: Biraz sıkıntı oldu biliniyor. Ama pekmez, kendi ürettiğimiz pekmezimiz daima çok değerli. Özellikle de bunların meyvelerle, yani mesela meyvenin üstüne yenmesinde fayda var. Çünkü özellikle üzüm pekmezi demirden çok zengin. Hı-hı. Demirin kana karışmasına yani bağırsaklarımızdan emilmesinde C vitamininin yani meyvelerdeki özellikle portakal, mandalina, limon gibi narenciye meyvelerinin çok büyük katkısı oluyor. İkisi birbirinin etkisini güçlendiriyor kana karışırken. Dolayısıyla hem demir daha faydalı oluyor vücudumuza
1: hem de C vitamini bağlanmış oluyor.
0: Bağlanıp kana
1: faydalı oluyor.
0: Evet çok faydalı. Yani hem bağışıklık sistemimizin güçlenmesine hem hastalıklara direncimizin artmasına çok önemli.
1: Çocukken annem bize grip olduğumuz zaman pekmezli limonata yapardı. Şeker yerine pekmez koyardı içine.
0: Ne kadar akıllı bir şey davranış. Çok
1: yani
0: hoş.
1: Bir limonu bir bardak pekmezin içine sıkardı. Ne birazcık güzel. Da sıcak su ilave ederdi. Oo. Hafif ılık bir şekilde içirirdi. O çok iyi gelirdi bize. Onu hatırlıyorum ben.
0: Çok güzel bir
1: o yani. Zaman doğru bir yapılan bir davranış.
0: Çok güzel. Şimdi, belki suyu kaynak değil de sıcak yerine ılık suyu. Çünkü C vitamini çok kırılgan bir şey. Mesela limonu keseriz, ortada bırakırız ve C vitaminini kaybediyoruz. Evet, değeri çok azalıyor, sağlık değeri. Portakal da öyle. Mesela portakalı hep deriz ya, taze sıkılmış portakal suyu. Portakalı sıkacağız ve içeceğiz. Beklettiğimiz anda mesela, ay dur ben portakalı sıkayım. O sırada kahvaltıyı hazırlarken çocuklarım da içer değil. Kahvaltı hazır olacak. Herkes sofraya oturmaya yakınken portakal sıkılacak ki çocuk içsin ve gitsin. Çünkü C vitamini çok nazlı bir vitamindir. Işıktan, ısıdan çok çabuk etkilenir ve çabucak bozulur. Yani etkisini kaybeder. Böyle olduğu için İçtiğim sadece...
1: O zaman taze sıkılmış meyve suyunu saklayamayız.
0: Evet, onu saklayamayız. O zaman hani gene güzel bir şey almış oluruz ama...
1: Ama belki... kaliteli bir C vitamini almamış
0: evet,
1: oluruz.
0: Evet, daha sağlıklısı dilim dilim yemek tabii ki. Çünkü hani o dilimlerinde de bir miktar ışıktan korunuyor. Hı-hı. Ama çocuklarımızın hani sabah dedik ya kahvaltıda bir şeyler yiyip içmelerini istiyoruz. İşte sizin bahsettiğiniz annecinizin yaptığı o pekmezli portakal suyu harika bir şey olur. Hem kan şekerlerini yükseltiyor hem de
1: C vitamini
0: demir de alıyor demir aynı de zamanda. Alıyor. Çünkü toplumda demir eksikliği oldukça yaygın.
1: Programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Bu konuda eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım.
0: Tekrarlamak gerekirse solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz solunum yolu hastalıkları özellikle burnumuza ve ağzımıza yerleşen mikroplar vasıtasıyla oluşmaktadır. Ve birbirimize gene burnumuz ve ağzımızdan saçtığımız mikroplarla işte konuşurken, gülerken özellikle aksırmalar, öksürmeler sırasında mikrop saçarak damlacık şeklinde başkasına bulaştırıyoruz farkında olmadan ve istemeden. Onun için bu istenmeyen etkiden korumak için kendimizi, elimizi mutlaka öksürürken, aksırırken ağzımıza ve burnumuza bir kağıt mendille kapatıyoruz ki başkalarını hasta etmeyelim. Hı hı. Ve bu kağıt mendili de kapalı bir çöpe atıyoruz ki gene buradan hastalık etrafa yayılmasın. Gene el yıkama alışkanlığına çok önem veriyoruz ki başkalarının farkında olmadan bulaştırdığı solunum yolu mikroplarını kapılardan, masalardan, umumi tuvaletlerin musluklarından veya telefon, kalem gibi bazı herkesin kullandığı malzemelerden etrafı buradan kapmayalım diye. Evimizde hasta varsa onların malzemelerini ayırıyoruz ve mutlaka onların bardağı, çatalı, kaşığı, tabağı ayrı oluyor. Hı hı. Ve kimse onları paylaşmıyor. Gene havluları aynı şekilde ayrı oluyor ve mümkünse hastalıklar sırasında kağıt havlular kullanmakta yarar var ki hastalıkları birbirimize
1: bulaştırmayalım. Hı hı. Teşekkür ediyoruz.
0: Biz de size teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak'la bugün mevsim dolayısıyla solunum yolu enfeksiyonları ve sonrasında gelişebilecek diğer hastalıklardan bahsettik. Sizi solunum yolu enfeksiyonlarından, korunma yollarından bahsettik ve nasıl hareket edeceğimiz konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Basada Gülçin Çağlar ve konuğumuz Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Sağlıklı bebekler için el ele.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 4 Ekim Pazar, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 23, Edirne 24, İstanbul ve Kırklareli 21, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 22 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 29, Denizli 24, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 25, Muğla 22, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 28, Antalya 26, Burdur 20, Hatay 27, Isparta 18, Kahramanmaraş 25, Mersin 29, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 19, Çankırı 21, Eskişehir 19, Karaman 15, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir 19, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 20, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 22, Bolu 19, Düzce 20, Karabük 21, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Amasya 20, Artvin 16, Bayburt 18, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Samsun 19, Sinop 22, Tokat ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 19, Ardahan 14, Bingöl 21, Bitlis 16, Elazığ 22, Erzincan 20, Erzurum 17, Hakkari ve Iğdır 21, Kars 17, Malatya 22, Muş 20, Tunceli 23, Şırnak 22, Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman ve Batman 25, Diyarbakır 24, Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantısına iştirak edecek. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katılacak. Fidan'ın yarınki toplantıda ittifakın kurumsallaşma sürecine ve bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşlerini paylaşması, Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik tehditlere dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattına ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demir yolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacağını belirten Uraloğlu, böylece hızlı tren ağının Kapıkule'ye ve Avrupa sınırına kadar ulaşacağını ifade etti. Uraloğlu, hattın Çerkezköy Kapıkule kesiminde çalışmaların tamamlandığını aktararak bu kesimin hem yolcu hem de yük taşımacılığı hizmeti vereceğini kaydetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda arı kovanlarına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, meclisin basına açık oturumunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin medyada yer alan açıklamalarının aksine ara bulucular üzerinden İran'a öneride bulunduğunu söyleyen Kalibaf, tek taraflı taleplerde bulunma döneminin bittiğini ve İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bilmeleri gerekiyor diye konuştu. Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın kararlılığını iyi bildiğini ve iç kamuoyunda algı oluşturmak için ekonomik baskı ve askeri girişimlere ilave olarak tehdit söylemlerini arttırdığını savundu. Ve spor, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 2. kilometrelerindeki 6. Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 22.05 saatleri arasında orta ve sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çorum-Amasya il sınırı Merzifon yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, Ankara Lösanti Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif trombosit kanı ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Lösanti Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Ankara Lösanti Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif trombosit kanı ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Lösanti Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleriyle Antalya'nın batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Sivas'ı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bingöl, Muş ve Siirt'i çevreleriyle Diyarbakır'ın kuzeyi ve Bitlis'in batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. 7 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu çevreleri, Antalya, Kayseri, Sivas ve Niğde'nin doğusu, Hatay'ın batısı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam eden hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren artarak mevsim normallerine çıkacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Antalya Alanya 28 santigrat derece, Muğla Fethiye 27, Mersin Anamur 27, Antalya Finike 27, Antalya Kaş 26 santigrat derece, Hatay İskenderun 25, Muğla Datça 24, Artvin Hopa 23, Van Gevaş 23, Rize Merkez 23, Samsun Atakum 22 santigrat derece, İzmir Konak 22, Aydın Kuşadası 21, Çanakkale Merkez 21, Trabzon Ortahisar 21, İstanbul Sarıyer 20 santigrat derece, Tekirdağ Süleymanpaşa 20, Kastamonu İnebolu 20, Ordu Altınordu 20, İstanbul Tuzla 19, Bitlis Tatvan Liman 19, Düzce Akçakoca 19, Van Tuşba Liman 19, Bartın Güney Mendirek Feneri 19, Bitlis Adil Cavaz Liman 19, Kastamonu Cide 17 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Ankara Lösanti Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif trombosit kanı ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Lösanti Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Ankara Lösanti Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif trombosit kanı ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Lösanti Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.
1: O mesaj geldiğinde önemli bir toplantıdaydım. Sonra o toplantıda ne konuşuldu? İnan hatırlamıyorum bile.
2: Hayatımda bir kere daha böyle heyecanlanmıştım. Eşime evlenme teklif ettiğinde.
3: Çok acayip bir duygu. Anlat diyorsunuz ya. Anlatamıyorum işte.
4: Kendi kendime sen birinin hayatını kurtardın dedim. Birinin hayatını kurtardın.
5: Bu gururu, bu mutluluğu yaşamak için siz de Türk Kızılay'ına gelin, kan bağışında bulunun, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan, kurtarılan üç can.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 4 Ekim Pazar, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 23, Edirne 24, İstanbul ve Kırklareli 21, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 22 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 29, Denizli 24, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 25, Muğla 22, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 28, Antalya 26, Burdur 20, Hatay 27, Isparta 18, Kahramanmaraş 25, Mersin 29, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 19, Çankırı 21, Eskişehir 19, Karaman 15, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir 19, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 20, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 22, Bolu 19, Düzce 20, Karabük 21, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Amasya 20, Artvin 16, Bayburt 18, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Samsun 19, Sinop 22, Tokat ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 19, Ardahan 14, Bingöl 21, Bitlis 16, Elazığ 22, Erzincan 20, Erzurum 17, Hakkari ve Iğdır 21, Kars 17, Malatya 22, Muş 20, Tunceli 23, Şırnak 22, Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman ve Batman 25, Diyarbakır 24, Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar güney ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantısına iştirak edecek. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katılacak. Fidan'ın yarınki toplantıda ittifakın kurumsallaşma sürecine ve bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşlerini paylaşması, Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik tehditlere dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattına ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demir yolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacağını belirten Uraloğlu, böylece hızlı tren ağının Kapıkule'ye ve Avrupa sınırına kadar ulaşacağını ifade etti. Uraloğlu, hattın Çerkezköy-Kapıkule kesiminde çalışmaların tamamlandığını aktararak bu kesimin hem yolcu hem de yük taşımacılığı hizmeti vereceğini kaydetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda arı kovanlarına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, meclisin basına açık oturumunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin medyada yer alan açıklamalarının aksine ara bulucular üzerinden İran'a öneride bulunduğunu söyleyen Kalibaf, tek taraflı taleplerde bulunma döneminin bittiğini ve İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bilmeleri gerekiyor diye konuştu. Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın kararlılığını iyi bildiğini ve iç kamuoyunda algı oluşturmak için ekonomik baskı ve askeri girişimlere ilave olarak tehdit söylemlerini arttırdığını savundu. Ve spor, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerindeki 6. Sanayi Kavşak Kollarıyla Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 22.05 saatleri arasında orta ve sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çorum-Amasya il sınırı Merzifon yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: 13 ayda Alo 181 çağrı merkezimizde yaptığımız eğitim çalışmalarıyla 10 bin çocuğumuza çevre bilinci aşıladık. Atalarımızın mirası, çocuklarımızın emaneti olan çevreyi koruyoruz. Çocuklarımız değerli. Onlara çevre bilincini aşılıyoruz. Alo 181, Çevre Şehircilik Bakanlığı hizmet hattı.
1: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı en düşük 10 derece, Atina parçalı bulutlu 17, Belgrad parçalı bulutlu 10, Berlin sağanak yağışlı 11, Helsinki sağanak yağışlı 6, Kiev parçalı bulutlu 8, Kopenhag sağanak yağışlı 10, Londra sağanak yağışlı 9, Madrid sağanak yağışlı 15, Moskova parçalı bulutlu 3, Paris sağanak yağışlı 10, Priştine parçalı bulutlu 6, Roma parçalı bulutlu 15, Saraybosna parçalı bulutlu 4, Sofya parçalı bulutlu 7, Tiran parçalı bulutlu 11, Varşova parçalı bulutlu 7, Viyana parçalı bulutlu 10, Zürih sağanak yağışlı 10 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu en düşük 17 derece. Aşgabat sağanak yağışlı 14, Astana sağanak yağışlı 5, Bağdat az bulutlu ve açık 25, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 9, Duşanbe parçalı bulutlu 18, Kabil parçalı bulutlu 13, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Kuveyt parçalı bulutlu 29, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam parçalı bulutlu 15, Tahran parçalı bulutlu 20, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Tokyo parçalı bulutlu 16 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 21 derece. Kahire parçalı bulutlu 20, Melbourne parçalı bulutlu 12, Montreal sağanak yağışlı 6, New York parçalı bulutlu 14, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Washington parçalı bulutlu 14 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu en düşük 6 derece. Frankfurt sağanak yağışlı 10, Gümülcine parçalı bulutlu 13, Kırcaali parçalı bulutlu 9, Köln sağanak yağışlı 10, Komrat parçalı bulutlu 5, Köstence parçalı bulutlu 10, Münih sağanak yağışlı 9, Podgorica parçalı bulutlu 10, Selanik parçalı bulutlu 12, Şumlu, Taraklıya ve Valkaneş parçalı bulutlu 6, Zenitsa parçalı bulutlu 17, Gazimogosa ve Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle MUSAB'a ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Rize İkizdere 37 kilogram, Antalya Gazipaşa 31, Bingöl Genç 28, Artvin Arhavi 26 kilogram, Isparta Yenişehir Bademli 23, Van Çaldıran 20, Mersin Bozyazı 20, Adıyaman Gerger 19 kilogram, Adana Aladağ 18, Karaman Sarıveliler 16, Elazığ Maden 15, Muş Berce 12 kilogram, Siirt Şirvan 12, Diyarbakır Silvan 11, Konya Bozkır 11, Muğla Dalaman 10 kilogram, Ağrı 9, Burdur Çavdır 9, Bitlis Hizan 6, Denizli Tavas 6, Trabzon Köprübaşı 6 kilogram, Hakkari Şemrinli 6, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı 6, Afyonkarahisar Sandıklı 6, Malatya Akçadağ 5, Batman Sason 4, Tunceli Hozat 3, Gaziantep Araban 2, Şırnak Uludere 2 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle MUSAB'a ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Sayın dinleyiciler, Ankara Lösanti Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif trombosit kanı ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Lösanti Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Ankara Lösanti Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif trombosit kanı ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Lösanti Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.
1: O mesaj geldiğinde önemli bir toplantıdaydım. Sonra o toplantıda ne konuşuldu? İnan hatırlamıyorum bile.
2: Hayatımda bir kere daha böyle heyecanlanmıştım. Eşim evlenme teklif ettiğinde.
3: Çok acayip bir duygu. Anlat diyorsunuz ya. Anlatamıyorum işte.
4: Kendi kendime sen birinin hayatını kurtardın dedim. Birinin hayatını kurtardın.
5: Bu gururu, bu mutluluğu yaşamak için siz de Türk Kızılay'ına gelin, kan bağışında bulunun, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan, kurtarılan üç can.

0: Çıkardığımız sesler böyle bir ahenk oluşturmuyor. Gerçeği duymaya hazır mısınız? Kutu bariyerleri bizleri araç gürültüsünden korurken, bizler de çevremizin huzurlu yaşama hakkına saygı duyalım ve gelin hep birlikte gürültü kirliliğine dur diyelim.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 4 Ekim Pazar, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 23, Edirne 24, İstanbul ve Kırklareli 21, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 22 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 29, Denizli 24, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 25, Muğla 22, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 28, Antalya 26, Burdur 20, Hatay 27, Isparta 18, Kahramanmaraş 25, Mersin 29, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 19, Çankırı 21, Eskişehir 19, Karaman 15, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir 19, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 20, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 22, Bolu 19, Düzce 20, Karabük 21, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Amasya 20, Artvin 16, Bayburt 18, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Samsun 19, Sinop 22, Tokat ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 19, Ardahan 14, Bingöl 21, Bitlis 16, Elazığ 22, Erzincan 20, Erzurum 17, Hakkari ve Iğdır 21, Kars 17, Malatya 22, Muş 20, Tunceli 23, Şırnak 22, Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman ve Batman 25, Diyarbakır 24, Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Ekim Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, ilk saatlerde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, ilk saatlerde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Ekim Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantısına iştirak edecek. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katılacak. Fidan'ın yarınki toplantıda ittifakın kurumsallaşma sürecine ve bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşlerini paylaşması, Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik tehditlere dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattına ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacağını belirten Uraloğlu, böylece hızlı tren ağının Kapıkule'ye ve Avrupa sınırına kadar ulaşacağını ifade etti. Uraloğlu, hattın Çerkezköy-Kapıkule kesiminde çalışmaların tamamlandığını aktararak bu kesimin hem yolcu hem de yük taşımacılığı hizmeti vereceğini kaydetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda arı kovanlarına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, meclisin basına açık oturumunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin medyada yer alan açıklamalarının aksine ara bulucular üzerinden İran'a öneride bulunduğunu söyleyen Kalibaf, tek taraflı taleplerde bulunma döneminin bittiğini ve İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bilmeleri gerekiyor diye konuştu. Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın kararlılığını iyi bildiğini ve iç kamuoyunda algı oluşturmak için ekonomik baskı ve askeri girişimlere ilave olarak tehdit söylemlerini arttırdığını savundu. Ve spor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerindeki 6. Sanayi Kavşak Kollarıyla Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 22.05 saatleri arasında orta ve sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çorum-Amasya il sınırı Merzifon yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün doğası tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
2: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
2: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Sesi radyosu.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara Lösanti Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif trombosit kanı ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Lösanti Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Ankara Lösanti Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif trombosit kanı ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Lösanti Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Atmosferden haber.

0: Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Atmosferden haber var. Programımızdan bütün dinleyenlerimize mutlu akşamlar diliyoruz. Bugün 4 Ekim Pazar, güzel bir pazar akşamını sizlerle paylaşıyoruz. Teknik yapımda Deniz Gökyer, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ediyoruz. Her akşam olduğu gibi saatimiz 18'i gösterene kadar programımızda birlikteliğimiz devam edecek. 16 bölge müdürlüğümüzle olan bağlantılarımızı sizlerle buluşturacağız. En güncel hava durumu tahminlerini aktaracağız sizlere. Ayrıca yine son dakika gelişmelerini de varsa uyarılarımızı da sizlerle paylaşacağız. Evet, yoğun soğuk bir hafta geçirdik. Bol yağışlı, bol fırtınalı bir hafta geçirdik ama önümüzdeki hafta daha iyi görünüyor. Şu anda herhangi bir uyarımız yok. Hava durumlarını, bölgelerimize ilişkin en güncel hava durumlarını uzmanlarımız sizler için aktaracak. Hem bu akşamki beklentilerimizi, bu geceki beklentilerimizi hem de yarın için ilk değerlendirmeleri uzmanlarımız sizlerle paylaşacak. Elazığ bölgemize başlayacağız. Ardından bu bölümde 8 bölgemizi gerçekleştireceğiz. Saat 17'de saat başı raporlarının ardından da programımızın ikinci bölümünde yine kalan 8 bölgemizde bağlantımızı gerçekleştireceğiz. İkinci bölümde yine İstanbul'un ve Ankara'nın trafik durumunu da sizler için aktaracağız. Biz de sizlere önümüzdeki 3 gün için genel görünümü paylaşalım. Yarın için genel bir hava durumunu aktaralım bağlantımız sağlanana kadar. Yarın 5 Ekim Pazartesi yeni bir haftanın başlangıcı, yurdumuzun genelinde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava bekliyoruz. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri, Antalya'nın batı ilçelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Evet, yarın için genel görünümü sizlerle paylaştık. Elazığ ve çevresindeki hava durumu da uzmanımızdan dinleyelim en güncel hava durumlarını. Elazığ ve çevresi için uzmanımız Sayın Kadir Yıldırım hattımızda. İyi akşamlar Kadir Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi akşamlar, hoş bulduk.
0: Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz efendim, buyurun.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçeceği, yağışların gece saatlerinden sonra bölge genelinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, yağış anında ise zaman zaman kuvvetli olarak eseceği beklenmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ'da 12-21, Malatya'da 11-20, Bingöl'de 10-18, Tunceli'de 11-20, Adıyaman'da 16-24 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Size ve ekibinize iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, uzmanımız Sayın Kadir Yıldırım paylaştı Elazığ ve çevresi için tahminleri. Vakit kaybetmeden Van'a gidelim. Van ve çevresindeki tahminleri de uzmanımız Sayın Davut Türkmen bizlerle paylaşacak. İyi akşamlar efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Bölgeniz için en güncel tahminleri sizden dinleyelim, buyurun.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetli esmesini beklemekteyiz. Son olarak il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Bitlis 7, Van 10, Bitlis 7, Van 10, Muş 9 ve Hakkari'de 11 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. Sizlere iyi çalışmalar, iyi akşamlar diliyoruz.
2: İyi yayınlar dilerim.
0: Uzmanımız Sayın Davut Türkmen, Van ve çevresindeki en güncel tahminleri paylaştı. Evet, güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında diğer bağlantılarımıza da devam edeceğiz. Bu bölümde hangi bağlantılarımız olduğunu tekrar edelim. Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri bağlantılarını bu bölümde gerçekleştireceğiz. Şimdi programımızın ilk şarkısını Bengü Beker'den dinliyoruz. Vaktimiz dar sevgilim.

0: Değerli dinleyenler, bu güzel şarkının ardından atmosferden haber var programımızda. Sıradaki bağlantımızı Samsun'la gerçekleştireceğiz. 10. Bölge Müdürlüğümüzden uzmanımız Sayın Suat Baltacı hattımızda. Efendim, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Sağ olun, hoş bulduk Nihal Hanım. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. Samsun ve çevresinde nasıl bir hava bekliyoruz? Paylaşırsanız seviniriz.
1: Evet, yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz genel havanın parçalı ve az bulutlu. Yarın pazartesi öğleden sonra Tokat ve Ordu'nun güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçmesi beklenmektedir. Hava sıcaklığı mevsim normali altına seyretmeye devam edecek. Rüzgar doğu ve kuzey ucundan hafif, yer yer orta kuvvete esecek. En son olarak bölgemize bağlı il merkezine beklenen gecenin en düşük ve yarın en yüksek hava sıcaklığı şöyle: Samsun 12-19, Kastamonu 4-19, Sinop 15-23, Ordu 12-20, Tokat 8-19, Amasya 7-21 ve Çorum 5-19 derecelik beklenmektedir. Teşekkürler efendim. İyi yayınlar dilerim.
0: Biz teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar, iyi bir hafta diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
1: Tamam.
0: Uzmanımız Sayın Suat Baltacı aktardı en güncel hava durumu tahminlerini Samsun ve çevresi için. Şimdi kısa bir ara verelim, sonrasında 1. Bölge Müdürlüğümüz İstanbul'a gideceğiz. İstanbul ve çevresi için hava tahminlerini alacağız. Şimdi Yaşlı Amca grubu sizlerle.

0: Değerli dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda atmosferden haber var. Programımızda birlikteliğimiz devam ediyor. Evet, 3 bölgemizle bağlantımızı gerçekleştirdik. Elazığ, Van ve Samsun bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Birazdan İstanbul bölgemizle de bağlantı sağlayacağız. Bu bölümde Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri bağlantılarımızı da gerçekleştireceğimizi hatırlatalım. Ayrıca birbirinden güzel şarkılara yer veriyoruz programımızda. Bu bölümde yarın içinde gün değerlendirmesini sizler paylaştık biraz önce. Genel olarak nasıl bir hava beklediğimizi yurt genelinde. Şimdi İstanbul'a gidelim. 1. Bölge Müdürlüğü'nde uzmanımız Sayın Beyza Çatalbaş hattımızda. İyi akşamlar Beyza Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar Nihan Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz biz de. Bölgenizde nasıl bir hava beklentisi var? Sizi dinliyoruz.
1: Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. İllerimizde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: İstanbul 14'e 22, Edirne 7'ye 25, Kırklareli 10'a 23, Tekirdağ 12'ye 23, Kocaeli 12'ye 22, Sakarya 10'a 22, Yalova 14'e 22 derece. Denizlerimize gelecek olursak fırtına beklemiyoruz. Batı Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu doğudan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, doğusu 1,5 ila 2,5 metre, görüş iyi. Marmara Denizi'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga 1,5 ila 2,5 metre, görüş iyi. Şimdilik bölgemizden aktaracaklarımız bunlardı.
0: Teşekkür ediyoruz Beyza Hanım aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar diliyor sizlere. Hoşçakalın.
1: Biz teşekkür ederiz Nihan Hanım. İyi yayınlar.
0: Evet, uzmanımız Sayın Beyza Çatalbaş aktardı en güncel hava durumu tahminlerini İstanbul ve çevresi için 1. Bölge Müdürlüğümüz İstanbul'dan. Evet, en güncel hava durumu tahminlerini aldık. Böylelikle 4 bölgemizi 4 bölgemizle bağlantımızı gerçekleştirdik.

0: olduk. Yarın için yurt genelinde nasıl bir hava bekliyoruz? Bunu da sizler için aktarmıştık. Salı günü için de beklentilerimizi, genel görünümü sizler için paylaşalım. 6 Ekim Salı günü de yurdumuzun genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekliyoruz. Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Yağışların Bingöl, Muş ve Siirt çevrelerinde, ayrıca Diyarbakır'ın kuzeyi ve Bitlis'in batı kesimlerinde yerel kuvvetli olmasını bekliyoruz. Salı günü, 6 Ekim Salı günü yurt genelindeki beklentimizi de sizler için aktardık. Şimdi Eskişehir'e gideceğiz. Eskişehir ve çevresinde nasıl bir hava var? Onu paylaşacağız sizlerle. Daha doğrusu uzmanımız sizler için en güncel değerlendirmeleri paylaşacak. Eskişehir'de bağlantımız hazır. Uzmanımız Sayın Barış Sarı hattımızda. Merhaba Barış Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Nihan Hanım.
0: Bölgeniz için en güncel tahminleri sizden dinleyelim, buyurun.
1: Tabii ki bölge sorumluluk sahamız Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de havanın bu gece ve yarın için az bulutlu, açık geçmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadiseleri görülecek. Sıcaklıklarda bugüne nazaran önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarımız Bursa ve Kütahya tarafı civarlarında kuzey-kuzeydoğu, Eskişehir ve Bilecik civarlarında ise kuzey-kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvetli esecek. Son olarak il merkezlerinizin bu geceki beklenen en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları: Eskişehir 7'ye 19, Bursa 10'a 22, Kütahya 6'ya 18 ve Bilecik 8'e 19 derece olarak tahmin ediyoruz. Yine de aktaracaklarımız bu kadar Nihan Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Eskişehir ve çevresi için de en güncel hava durumu tahminlerini aldık böylelikle. Uzmanımız Sayın Barış Sarı hattımızdaydı. Şimdi güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında kalan bağlantılarımızı gerçekleştirmek üzere yine burada olacağız. Mary Jane grubundan dinliyoruz şimdi de "Ölünce Sevemezsem Seni".

0: Değerli dinleyenler, Atmosferden Haber Var programımız devam ediyor. Kaldığı yerden programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu bölümde son 3 bölgemiz kaldı. Konya, Diyarbakır ve Kayseri bölgeleriyle bağlantılarımızı sağlayacağız. Öncelikle Konya'dayız. Uzmanımız Sayın Hüseyin Evmez hattımızda. İyi akşamlar Hüseyin Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar Nihan Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim, iyi çalışmalar diliyoruz biz de. Konya ve çevresinde nasıl bir hava beklentimiz var, sizden dinleyelim, buyurun.
1: Tabii ki meteoroloji 8. bölge müdürlüğümüzde yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bu gece ve yarın havanın bölge genelinin parçalı ve yarı yarı çok bulutlu. Bugün akşam saatlerine kadar Konya ve Karaman'ın batı kesimleriyle Aksaray çevrelerinin, yarın öğleden sonra da Konya'nın batı ve güneydoğu kesimleriyle Niğde çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli, yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya, Aksaray ve Niğde'de gece 8, gündüz 19, Karaman'da gece 8, gündüz 18 derece olması bekleniyor. Son değerlendirmemiz bu şekilde. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. Biz de iyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Konya ve çevresine ait en güncel tahminleri uzmanımız Sayın Hüseyin Evmez bizlerle paylaştı. Şimdi Diyarbakır bölgemizde de bağlantımızı sağlayacağız. Diyarbakır ve çevresi için de uzmanımız Sayın Mustafa Ayzit bizlerle. Mustafa Bey iyi akşamlar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Yer Hanım, yayınlar diliyorum sizlere.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Neler söyleyeceksiniz Diyarbakır ve çevresi için?
2: Tabii hemen aktarayım. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bu gece ve yarın sabah saatlerinde ne kadar bölgemizde hava parçalı, batısı çok bulutlu, akşam saatlerine itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bölgemizin iç ve doğusu ise sabah saatlerinden itibaren yağış gerçekleşecek. Hava sıcakları 3 ile 4 derece mevsim normalleri altında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgarımız kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvet eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı merkezlerde bu gece gerçekleşen en düşük ve yarın gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarımız da şöyle olacak. 12-23, Diyarbakır 12-23, Şanlıurfa 17-25, Mardin 14-23, Siirt 14-25, Batman 12-25 ve son olarak Şırnak 15-24 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de iyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın. Uzmanımız Sayın Mustafa Ayzit paylaştı en güncel hava durumu tahminlerini. Kısa bir şarkı aramız var. Sonrasında son bağlantımız için buradayız.

0: Değerli dinleyenler, programımızın ilk bölümünün son telefon bağlantısıyla şimdi bu bölümü noktalayacağız. Kayseri'ye gideceğiz. Kayseri ve çevresinde nasıl bir hava bekleniyor, bunu uzmanımızdan öğreneceğiz. Sonrasında bu bölümün son bağlantısıyla kapatacağız. Kayseri bağlantısıyla programımızın ilk saatini. Evet, Kayseri'de uzmanımız Sayın Metin Kala hattımızda. Metin Bey, iyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz Kayseri ve çevresi için?
1: Teşekkürler. Yaptığımız son değerlendirmeye göre bölge genelinde havanın parçaları çok bulutlu. Akşam saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gökyüzü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarımız mevsim normalleri civarında seyredeceğini görülüyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği bekleniyor. Ve il merkezlerinde bu gecenin en düşük yerinde yüksek sıcaklıkları Kayseri bu gece 8, yarın 20 derece. Kırşehir bu gece 9, yarın 20 derece. Nevşehir bu gece 7, yarın 17 derece. Sivas bu gece 8, yarın 19 derece. Yozgat bu gece 4, yarın 16 derece. Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün aktaracaklarım şimdi bu kadar. İyi yayınlar, iyi akşamlar dilerim.
0: Biz de sizlere iyi çalışmalar, mutlu bir hafta diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler.
0: Uzmanımız Sayın Metin Kala paylaştığı en güncel hava durumu tahminlerini Kayseri ve çevresi için. Böylelikle 8 bölgemizle bağlantımızı sağladık. Uzmanlarımız bölgelerine ilişkin en güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Güzel bir şarkıyla bu saati noktalıyoruz. Saat başı raporlarımızın ardından programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikte oluncaya dek şimdilik hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 4 Ekim Pazar, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 23, Edirne 24, İstanbul ve Kırklareli 21, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 22 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 29, Denizli 24, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 25, Muğla 22, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 28, Antalya 26, Burdur 20, Hatay 27, Isparta 18, Kahramanmaraş 25, Mersin 29, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 19, Çankırı 21, Eskişehir 19, Karaman 15, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir 19, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 20, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 22, Bolu 19, Düzce 20, Karabük 21, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Amasya 20, Artvin 16, Bayburt 18, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Samsun 19, Sinop 22, Tokat ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 19, Ardahan 14, Bingöl 21, Bitlis 16, Elazığ 22, Erzincan 20, Erzurum 17, Hakkari ve Iğdır 21, Kars 17, Malatya 22, Muş 20, Tunceli 23, Şırnak 22, Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman ve Batman 25, Diyarbakır 24, Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Ekim Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, ilk saatlerde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, ilk saatlerde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Ekim Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde, 17 dakika sonra da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Adana'daki depremlerin ardından saat 14.43'te bu kez komşu il Osmaniye'nin Sumbas ilçesi 5,2 büyüklüğündeki üçüncü bir depremle sallandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabındaki paylaşımında AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir ifadelerine yer verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin cesedine ulaşıldığı, kimlik tespiti için DNA çalışmasının başlatıldığı açıklandı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor. İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda arı kovanlarına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşat El Alimi, İran destekli Husilerin elinde kalan toprakları geri almak ve ülke genelinde devlet otoritesini yeniden tesis etmek için askeri operasyonların başlatıldığını duyurdu. Hükümet birliklerinin geri çekilmesinin ardından Kızıldeniz'in güney çıkışında yer alan ve stratejik öneme sahip Babül Mendeb Boğazı'nı ele geçiren Husiler kıyı hattı boyunca ilerleyişini sürdürüyor. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre Husiler son 48 saat içinde Yemen'in Taiz kenti yakınlarındaki stratejik tepelerde hükümet güçleri ve yerel birliklere karşı ilerleme kaydetti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, meclisin basına açık oturumunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin medyada yer alan açıklamalarının aksine ara bulucular üzerinden İran'a öneride bulunduğunu söyleyen Kalibaf, tek taraflı taleplerde bulunma döneminin bittiğini ve İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bilmeleri gerekiyor diye konuştu. Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın kararlılığını iyi bildiğini ve iç kamuoyunda algı oluşturmak için ekonomik baskı ve askeri girişimlere ilave olarak tehdit söylemlerini artırdığını savundu. Ve spor. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında 5 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. İtalya'nın Bologna...
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 2. kilometrelerindeki 6. Sanayi Kavşak Kollarıyla Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 22.05 saatleri arasında orta ve sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çorum-Amasya il sınırı Merzifon yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz, hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.
3: Sayın dinleyiciler, Ankara Lösanti Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif trombosit kanı ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Lösanti Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Ankara Lösanti Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif trombosit kanı ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Lösanti Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.
4: Atmosferden haber var.

0: değerli dinleyenler. Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Atmosferden Haber Var programımızda birlikteliğimiz ikinci bölümümüzde devam ediyor. İlk bölümde 8 bölgemizle bağlantımızı sağladık. İkinci bölümde de kalan 8 bölgemizle bağlantımızı yine sağlayacağız. Evet, bu bölümde hangi bağlantılarımız var? Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantılarımızı bu bölümde gerçekleştireceğiz. Programımızda teknik yapımda Deniz Gökyar, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ediyoruz. Şimdi ilk bağlantımız için Adana'dayız. Uzmanımız Sayın Hasan Erden hattımızda. Hasan Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim, iyi çalışmalar diliyoruz biz de.
1: Sağ olun.
0: Bölgeniz için söz sizde, buyurun.
1: Bölge tahmin ve uyarı merkezimizin yapmış olduğu değerlendirmeye göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep ve Kilis çevrelerinde gece ve yarın sabah erken saatlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette. Yağış anında yer yer kısa süreli kuvvetli esmesi bekleniyor. İllerimizin en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şu şekilde: Adana 17-28, Mersin 18-29, Kahramanmaraş 14-25, Osmaniye 15-28, Gaziantep 13-22, Kilis 15-25, Hatay 15-27. Aktaracaklarım şu anda bunlardan ibaret.
0: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere.
1: İyi yayınlar diliyorum size.
0: Uzmanımız Sayın Hasan Erden paylaştı en güncel hava durumu tahminlerini bölgesi Adana ve çevresi için. Evet, trafik durumunu sizler için aktaracağız şimdi. Öncelikle İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğunu hemen sizler için paylaşalım. Evet, İstanbul'da şu dakikalarda trafik durma noktasında görünüyor. Öncelikle köprülerle başlayalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde yoğun bir trafik var. Avrupa'ya geçişlerde ise trafik durma noktasında görünüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu'ya geçişlerde trafik durma noktasında, Avrupa'ya geçişlerde ise yer yer yoğun. Haliç Köprüsü'nde ise hem Halıcıoğlu yönünde hem de Ayvansaray yönünde ciddi bir trafik var. Trafiğin durma noktasında olduğunu söyleyelim. En yoğun yollardaki varış sürelerimiz ise şöyle. Öncelikle TEM'de Sadabat 2 Viyadüğü'nden Rumeli Hisarı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gişelere kadar 25 dakika görünüyor yolculuğunuz. Ümraniye Kavşağı'ndan Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar 20. Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Hastal'a kadar, İmes Köprülü Kavşağı'ndan Ataşehir Kavşağı'na kadar, İstoç'tan da Maskoy'a kadar 10 dakikalar. Bu güzergahlarda 10 dakikalık sürüş mesafeniz var. E5'te ise Çağlayan Kavşağı'ndan Bağmumcu Katılımı'na kadar 15, Çamlıca Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar 20 dakika görünüyor. Diğer yollarsa şöyle: Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye 30 dakika, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Sahir, Sarıyer Sahil Yolu, Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Galata Köprüsü, Reşadiye Caddesi, Abbas Ağa'dan Sirkeci'ye kadar 50 dakika görünüyor bu güzergahtaki yolculuğunuz. Üsküdar Ümraniye Tem Bağlantı Yolu Libadiye'den Ümraniye Kavşağı'na 15 dakika, Bağdat Caddesi, Fener Kalamış Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Söğütlü Çeşme'den Cadde Bostan'a kadar 15 dakika, minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi, Küçükyalı'dan Erenköy'e 20 dakika, Harem Sahil Yolu Caddesi, E5 Harem Sapağı'ndan Şemsi Paşa'ya kadar 30 dakika, Sahil Bulvarı'nda Tersane Kavşağı'ndan Pendik'e kadar 15 dakika, Galata Köprüsü, Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Eminönü'nden Gümüşsuyu'na kadarsa 40 dakika görünüyor bu güzergahta yolculuğunuz. Ve trafikte seyir halinde olan bütün dinleyenlerimize güvenli sürüşler dileyelim. Lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı, trafik işaret ve işaretçilerine uymayı ihmal etmeyin. Ve şimdi başkent Ankara'ya gidelim. Ankara ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerinde 9. Bölge Müdürlüğü'nden uzmanımız Sayın Ertuğrul Başdoğ bizlerle paylaşacak. İyi akşamlar Ertuğrul Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Nihan Hanım, iyi akşamlar.
0: Neler söyleyeceksiniz efendim bölgemiz için? En güncel tahminleri sizden dinleyelim, buyurun.
2: Tabii ki. Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gece en düşük ve yarın gün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 7-20, Çankırı 6-22, Kırıkkale 9-20, Bolu 5-18, Zonguldak 12-19, Düzce 8-21, Bartın 7-22 ve Karabük 7-21 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde Nihan Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar, iyi akşamlar diliyoruz.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Evet, Ankara ve çevresi için de aldık tahminlerimizi. Güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında programımızın bir diğer bağlantısını yine sizlerle buluşturacağız. Necati ve Saykolar sizlerle. Bir varmış, bir yokmuş.

0: Değerli dinleyenler, Atmosfer'den Haber Var programında Antalya'dayız şimdi. Uzmanımız Sayın Ataberk Sak hattımızda. Ataberk Bey, iyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar, hoş bulduk Nihan Hanım.
0: Bölgenizde nasıl bir hava beklentisi var? Aktarırsanız seviniriz.
1: Hemen aktaralım. Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemizde akşama kadar hava parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artmasını bekliyoruz. Rüzgar kuzey ve doğu. Öğle saatlerinde sahil kesimlerin güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarımız bulunmamakta. Bazı merkezlerimizde beklenen gece en düşük, yarın en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde. Antalya 17-27, Muğla 14-23, Isparta 10-20, Burdur 10-22 derece. Denizcilerimiz için deniz hava raporumuz, rüzgar kuzey ve doğudan, öğle saatlerinde Bodrum-Kaş arası kuzey ve batı, Kaş-Anamur arası güney ve batı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, görüş iyi, yağış anında orta olmasını bekliyoruz. Arkadaşlar diğer bu kadar, yayınlar, iyi akşamlar diliyorum.
0: İyi çalışmalar, iyi akşamlar diliyoruz biz de efendim, hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Antalya ve çevresi için de aldık tahminlerimizi. Birazdan İzmir bağlantımızı gerçekleştireceğiz. İzmir'den de

0: Karadeniz'in iç kesimleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Malatya ve Elazığ çevrelerinde ise yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yarın için yurt genelinde beklediğimiz hava bu şekilde. Şimdi İzmir ve çevresi için nasıl bir hava bekleniyor? Bunu da uzmanımız Sayın Tunca Yazıcı bizlerle paylaşacak. Tunca Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bölgeniz için söz sizde efendim, buyurun.
1: Tabii ki bu gece ve yarın için bölge geneli parçalı ve az bulutlu olarak geçecek. Herhangi bir yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığında düne nazaran önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise etkisini 1 derece kaybediyor. Kuzey yönlerden orta kuvvette, kıyı kesimlerde ise bu gece için yer yer kuvvetli. Saatte 40 ile 60 kilometre hızla esecek. Bu duruma göre merkezlerimizde beklenen gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıkları İzmir 16'ya 26, Çanakkale 13'e 23, Manisa 15'e 25, Aydın 16'ya 29, Balıkesir 11'e 23 derece olarak tahmin ediliyor. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Çanakkale Çeşme arası rüzgar kuzey-kuzeydoğudan 5 ila 7. Yarın sabah saatlerinden itibaren ise 4 ila 6 bafor kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, açıklarda yer yer 3 metre dolayında olacak. Çeşme Bodrum arası rüzgar kuzey-kuzeydoğu yönlerden 4 ila 6. Yarın sabah saatlerinden itibaren 3 ila 5 bafor kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre dolayında olacak. Bugünlük İzmir'den aktarabileceklerimiz bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz Tunca Bey, aktardığınız bilgiler için. İyi akşamlar, mutlu bir hafta diliyoruz sizlere efendim. Hoşçakalın.
1: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Evet, uzmanımız Sayın Tunca Yazıcı paylaştı en güncel hava durumu tahminlerini. Evet, şimdi güzel bir Cem Karaca şarkısını İsmail Hacıoğlu'nun yorumuyla dinleyeceğiz. Tamirci Çırağı sizlerle.

0: Değerli dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda birlikteliğimiz devam ediyor. Atmosferden haber var programımızda. Programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. 4 bağlantımız kaldı. Trabzon, Iğdır, Afyon, Karahisar ve Erzurum bağlantılarını gerçekleştireceğiz. Ayrıca Ankara'nın trafik durumuna da yine göz atacağız. Her akşam olduğu gibi Trabzon'dayız. Şimdi uzmanımız Sayın Alper Oruç hattımızda. Merhaba Alper Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Alper Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Neler söyleyeceksiniz efendim Trabzon ve çevresi için?
1: Tabii ki. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalılığı çok mutlu geçeceği tahmin ediyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise doğu ve kuzey dolu yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bugün için il merkezlerinde beklediğimiz en yüksek ve en düşük hava sıcaklığı bu şekilde olacak. Trabzon 20-11, Giresun 19-14, Gümüşhane 21-8, Rize 19-12 ve Artvin 19'da 9 derece olarak geçeceği tahmin ediyor. Denizlerimizde hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın parçalılığı çok bulduğu, rüzgarın ise güney ve güneydoğu yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. Bugün için aktaracaklarımız bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar, iyi akşamlar diliyoruz sizlere.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Trabzon ve çevresi için aldık tahminleri. Birazdan Iğdır bağlantımızı da gerçekleştireceğiz. Iğdır, Ağrı ve Kars içinde tahminlerimizi alacağız. Sonrasında Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantısını da sizlerle buluşturacağımızı hatırlatalım. Yarın için yurt genelini sizlerle paylaşmıştık. Iğdır bağlantımız sağlanana kadar Salı günü nasıl bir hava bekliyoruz yurdumuz genelinde, hemen bunu da aktaralım. Yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekliyoruz. Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Yağışların Bingöl, Muş, Siirt çevrelerinde, Diyarbakır'ın kuzeyinde ve Bitlis'in batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bu bugünden yapılan bir tahmin ama her zaman için önceki günden ve gün içerisinde tahminleri kontrol etmek gerekir. Bunu da önemli hatırlatalım. En güncel hava durumu tahminlerine radyomuz aracılığıyla ulaşabileceğiniz gibi mgm.gov.tr adresimizden yine ulaşabilirsiniz. Ayrıca mobil cihazlarınız için Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hazırladığı Meteoroloji Hava Durumu uygulamasını da indirerek en güncel hava durumu tahminlerine, uyarılarımıza ve birçok bilgiye sahip olabilirsiniz. Ayrıca radyomuzu da 7/24 buradan dinleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi Iğdır, Ağrı ve Kars için uzmanımız Sayın Eda Beyaz hattımızda. Merhaba Eda Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş buldum Nihan Hanım.
0: Bölgeniz için söz sizde, buyurun.
2: Yapılan son tahminlere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın bölge genelinde güneyli ve batılı yönlerde hafif ve orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır en düşük 9, en yüksek 21 derece, Kars en düşük 3, en yüksek 17 derece, Ağrı en düşük 4, en yüksek 17 derece. Aktaracaklarımız bu kadar Nihan Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz Eda Hanım aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar, mutlu akşamlar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Evet, uzmanımız Sayın Eda Beyaz bizlerle paylaştı en güncel hava durumu tahminlerini. Ankara'nın trafik durumunu paylaşalım. Ardından Afyonkarahisar'a gideceğiz. Ankara'da şimdi trafik nasıl? Şu dakikalarda hemen sizler için aktaralım. Evet, başkent Ankara'da şu dakikalarda yoğun bir trafik var. En yoğun yolları paylaşalım. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne, Numune Hastanesi'nden de NATO yolu girişine kadar 15'er dakika. Doğukent Caddesi'nde Ikea'dan Samsun yolu çıkışına 15, NATO yolu caddesi çevre yolu girişinden Sultan Fatih Caddesi kavşağına kadar yaklaşık 20 dakika. 7. cadde Anıt Kavşağı'ndan 6. cadde çıkışına kadar yaklaşık 15 dakika görünüyor bu güzergahta yolculuğunuz. İrfan Baştuğ Caddesi Keçiören Sapağı'ndan Altın Park'a kadar, NATO Yolu Caddesi'nde IKEA'dan çevre yolu çıkışına kadar, Kızlarpınarı Caddesi Keçiören Belediyesi Kavşağı'ndan Fatih Stadı'na kadar, Yozgat Bulvarı'nda Atalar Kavşağı'ndan Forum Ankara'ya kadar, Anafartalar Caddesi Ulus Şehir Çarşısı'ndan Eski Adliye'ye kadar, Anafartalar Caddesi Eski Adliye'den de Ulus Şehir Çarşısı'na kadar yaklaşık 10'ar dakika bu güzergahlarda. Ankara'daki dinleyenlerimize de trafik durumunu aktarmış olduk. Yine hatırlatalım, trafikte dinleyen, bizi dinleyen, seyir halinde olan bütün dinleyenlerimize güvenli sürüşler diliyoruz. Lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı, trafik işaret ve işaretçilerine uymayı ihmal etmeyin. Şimdi bir diğer bölgemizdeyiz. Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak içinde tahminleri uzmanımız Sayın Halil Ceylan bizlerle paylaşacak. Halil Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Yan Hanım.
0: Neler söyleyeceksiniz efendim bölgeniz için? Buyurun.
3: Tabii ki hemen aktarayım. Bölgesel tahmin merkezi yarın merkezimizce yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçaları çok bulutlu. Yarın öğle saatlerinden sonra denizin güney kesimlerinin yerel sağanak ve büyük kültür sağanak gözü geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklarında 1 ila 3 derece artış bekliyoruz. Rüzgarın ise kuzey ve kuzey dolu yönlerden hafif. Zaman zaman orta kuvvetli etmesini bekliyoruz. Gün merkezlerimizin detayları ise şöyle. Afyonkarahisar'da parçaları çok bulutlu bir hava beklentimiz var. Bu gece için en düşük 6, yarın için en yüksek 19 derece bekliyoruz. Uşak'ta parçaları çok bulutlu bir hava beklentimiz var. Bu gece için en düşük 10, yarın için en yüksek 22 derece bekliyoruz. Denizde parçalı çok mutlu bir hava beklentimiz var. Bu gece için en düşük 15, yarın için en yüksek 25 derece beklentimiz var. Bugün aktaracağım hiçbir şekilde dedim Yan Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz Halil Bey aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar, iyi bir hafta diliyoruz sizlere efendim. Hoşçakalın.
3: Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Uzmanımız Sayın Halil Ceylan bizlerle paylaştı en güncel hava durumu tahminlerini. Şimdi güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında programımızın son bağlantısı için Erzurum'a gideceğiz. Şimdi sizleri güzel bir şarkıyla baş başa bırakıyoruz.

0: değerli dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Atmosferden haber var. Programımızın son bağlantısında Erzurum'dayız. Uzmanımız Sayın Erensoy Aktaş hattımızda. Merhaba Erensoy Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere de iyi çalışmalar. Bölgeniz için en güncel tahminleri sizden dinleyelim. Buyurun.
1: Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcakların mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bu gece bu illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcakları Erzurum parçalı ve çok bulutlu 3, Erzincan parçalı ve çok bulutlu 10, Ardahan parçalı ve çok bulutlu 1, Bayburt parçalı ve çok bulutlu 5 derece olarak bekliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Ve Erzurum ve çevresi için de en güncel hava durumu tahminlerini aldık. 16 Bölge Müdürlüğü'nden bölgelerimize ilişkin en güncel tahminleri sizlerle buluşturduk böylece. Programımızda teknik yapımda Deniz Gökyer, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ettik. Şimdiden güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz efendim. Bir başka Atmosferden Haber Var programında tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
2: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
1: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Saat 18.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 4 Ekim Pazar, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 23, Edirne 24, İstanbul ve Kırklareli 21, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 22 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 29, Denizli 24, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 25, Muğla 22, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 28, Antalya 26, Burdur 20, Hatay 27, Isparta 18, Kahramanmaraş 25, Mersin 29, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 19, Çankırı 21, Eskişehir 19, Karaman 15, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir 19, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 20, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 22, Bolu 19, Düzce 20, Karabük 21, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Amasya 20, Artvin 16, Bayburt 18, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Samsun 19, Sinop 22, Tokat ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 19, Ardahan 14, Bingöl 21, Bitlis 16, Elazığ 22, Erzincan 20, Erzurum 17, Hakkari ve Iğdır 21, Kars 17, Malatya 22, Muş 20, Tunceli 23, Şırnak 22, Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman ve Batman 25, Diyarbakır 24, Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar güney ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ne sosyal hesabından ihracat rakamlarına ilişkin paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek, böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık açıklamasını yaptı. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler'in iklim kriziyle mücadelede en önemli organizasyonlarından COP31 öncesindeki hazırlık sürecinde bu yıl Pasifik Ada ülkeleri Fiji ve Tuvalu'da düzenlenecek PIRECOP zirvesine başkanlık edecek. Kurum 5-8 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek PIRECOP zirvesinde COP31'in eylem gündemini paylaşacak. Liderler ada hayatını deneyimleyecek, deniz seviyesinin yükselmesine karşı koymak için tasarlanan ıslah edilmiş karasal alanları ve güneş enerjisi projelerini yerinde inceleyecek. Öte yandan Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31 zirvesinde varılacak anlaşmalar üzerinde Fiji'de müzakereler yürütülecek. Bu müzakerelere yaklaşık 4000 delegenin katılması bekleniyor. İsrail, 7 Ekim 2023'ün yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler nedeniyle 5-7 Ekim tarihlerinde işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridindeki geçiş noktalarına kapsamlı kapatma uygulanacağını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıların artırılacağı yönündeki açıklamasına karşılık Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri ve askeri sanayi tesisleriyle bunlarla bağlantılı altyapıya yönelik saldırıların yoğunlaştırılacağını bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı'nın New York'ta ana hatlarını açıkladığı Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planın aracılar üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne iletildiğini ve Amerika Birleşik Devletleri tarafının da plana ilişkin kendi görüşlerini sunduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri tarafının söz konusu plana ilişkin değerlendirmelerini aracılar üzerinden İran'a ilettiğini aktaran Garibabadi, bu görüşler ülke içinde kendi yöntemleriyle inceleniyor ve İran'ın nihai görüşleri hazır olduğu zaman uygun kanallar aracılığıyla duyurulacaktır ifadelerini kullandı. Ve spor, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 2. kilometrelerindeki 6. Sanayi Kavşak Kollarıyla Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 22.05 saatleri arasında orta ve sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çorum-Amasya il sınırı Merzifon yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Sayın dinleyiciler, Ankara Lösanti Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif trombosit kanı ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Lösanti Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Ankara Lösanti Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif trombosit kanı ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Lösanti Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için gizli psikolojik zarar olan sessiz muameleyi inceledik. Sessiz muamele, sıklıkla kendi hakimiyeti konusunda fazlaca iradeli olan ve olaylara karşı duygusallıktan çok gerçekçi yaklaşan kişilerin kullandığı bir yöntem. Ayrıca pasif şiddetle ilişkisi olmasının yanı sıra psikolojik suistimalin gizli bir yöntemi. Daha doğrusu bu durumun olumsuz sonuçlarına maruz kalacak kişinin de açıkça zarar görmesine neden oluyor. Sessiz muamele genel anlamıyla karşıdakinin davranışlarını yok saymak, karşıdaki kişiyi önemsememek ve bunların üzerine kurulu bir davranış şekli. Bunu arkadaşlık, evlilik, aile, çocuklar gibi her türlü sosyal ilişkide görmek mümkün. Sessiz muamele çoğu durumda olası tartışmaları veya çatışmaları engeller. Ancak bazen bu davranışların hedefindeki kişi, karşı taraf bunu açıkça belli etmediği için karşıtlığı asla anlamayabilir. George Shaw'ın meşhur bir lafı vardır. Türümüzün en büyük günahı nefret etmek değil, en büyük zalimlik yok saymaktır. Sessiz muamele, bireyle konuşmayı reddetmek, söylenenlerle ilgilenmemek, duymazlıktan gelmek, söylediklerini sanki orada değilmiş gibi dikkate almamak, istek veya ihtiyaçlarını belli eden ifadelerini tamamen görmezden gelmek ve bir insanı herhangi bir şekilde değersiz ve yok saymak gibi davranışlarla açıklanabilir. Bu türden davranışlar ne olursa olsun aslında ciddi zarar vericidir. Yalnızca olgun olmama, bayağılık veya duygusal zekadan yoksunluğun belirtisi değil, aynı zamanda karşıdaki insan için de kırıcı ve ciddi sonuçları olan tutumdur. Kontrolü sağlamak veya suistimal etmek için bu davranışı benimsemek hiçbir ilişki için pozitif bir etkiye sahip olamaz. Sessiz muameleye maruz kalan bir insan oldukça yoğun negatif duyguların kurbanı olur. Bir insanı yok saymak, o insana değer vermediğinizi veya o insanın hiçbir anlam ifade etmediğini gösterir. Tüm bunlar zalim ve soğuk bir sessizlik hali içinde daha da sağlıksız bir boyut alabilir. Buna maruz kalan kişi bu durumu nasıl yorumlayacağını bazen bilemez. Yok sayılan veya görmezden gelinen kişiler depresyona sebep olabilecek olumsuz duygularla karşı karşıyadır. Öfkeli, korkmuş, endişeli ve suçlu hissedebilirler. Bir insanı yok saymak, dolaylı olarak o kişiyi itham etmek veya suçlamak anlamına da gelebilir. Bu nedenle karşıtlıklarla mücadele etmek için sessizliği kullanmak sağlıklı bir yöntem değildir. Bu muameleye maruz kalan kişiler durumun neticesinde aşırı derecede depresif duygulara sahip olur. Nerede yanlış yaptıklarını, karşıdaki insanın neden böyle davrandığını sorgular dururlar. Bu durumda kontrolü yitirmiş hissettikleri için de stresleri artar. İşte tam olarak bu nedenle bu türden davranışları suistimal olarak adlandırırız. Görünürde birine vurmak ya da bağırmak yok. Ancak kesinlikle şiddet olduğu bir gerçek. Araştırmalar yok sayılmanın veya dışlanmış hissetmenin beyinde bazı değişimlere yol açtığını ortaya çıkarmış. Beynin ön sigulat korteks isimli bölümü acıyı farklı derecelerine göre tespit etmekle görevli. Uzmanlar sessizlik muamelesine maruz kaldığında kişinin beynindeki bu bölgenin aktif olduğunu kanıtlamış. Beynin bu bölgesinin harekete geçmesi fiziksel bazı belirtilerin görülebileceğini işaret ediyor. Bu semptomlardan en belirgin sık görülenleri ise baş ağrısı ve sindirim sorunları. Halsizlik ve uykusuzluk da görülen diğer fiziksel tepkilerden. Belirtilerin sık görülmeye başlamasıyla birlikte tansiyon, diyabet, hatta kanser gibi ciddi problemlere de yol açabiliyor. Sessiz muamelenin hedefindeki kişi toplumda belirli bir statüye sahipse, örneğin bir öğretmen, patron veya ebeveynse bu durumun sonuçları sandığından çok daha tehlikeli olabiliyor. Sessiz muamele romantik ilişkilerde, yakın dostluklarda, kardeşler arasında da görülebiliyor. Bunun sebebi ise insanların bazen sessiz kalarak karşıdaki kişinin davranışlarını değiştirmesini sağlamak ve istediklerini yaptırabilmek. Oysa bilmemiz gereken bir şey var. Bu bir eğitim yöntemi değil. Bir başkasını sessizlikle cezalandırmak yalnızca o ilişkiye zarar verir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar ilişkileriniz güzel ve düzenli, kulağınız da bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.

Sayın dinleyiciler, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en düşük 11, en yüksek 23 derece. Bilecik 8-19, Bursa 10-22, Çanakkale 13-24, Edirne 7-25, İstanbul 14-22, Kırklareli 10-23, Kocaeli 12-23, Sakarya 10-22, Tekirdağ 12-23, Yalova 14-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 7, en yüksek 19 derece. Aydın 16-29, Denizli 15-25, Kütahya 6-19, İzmir 16-27, Manisa 15-26, Muğla 14-23, Uşak 10-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Mersin çevreleri ve Antalya'nın batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Yağışların Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 17, en yüksek 28 derece. Antalya 17-27, Burdur 10-22, Hatay 15-27, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 14-25, Mersin 18-29, Osmaniye 15-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Konya, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 8, en yüksek 19 derece. Aydın, Ankara 7-20, Çankırı 6-22, Eskişehir 7-19, Karaman 8-18, Kayseri 8-20, Kırıkkale ve Kırşehir 9-20, Konya 8-19, Nevşehir 7-17, Niğde ve Sivas 8-19, Yozgat 4-16 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en düşük 7, en yüksek 22 derece. Bolu 5-18, Düzce 8-21, Karabük 7-21, Kastamonu 4-19, Zonguldak 12-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 7, en yüksek 21 derece. Artvin 7-20, Bayburt 5-15, Çorum 5-19, Giresun 13-19, Gümüşhane 8-20, Ordu 12-20, Rize ve Samsun 12-19, Sinop 15-23, Tokat 8-19, Trabzon 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı en düşük 3, en yüksek 17 derece. Ardahan 1-15, Bingöl 10-18, Bitlis 7-17, Elazığ 12-21, Erzincan 10-19, Erzurum 3-13, Hakkari 11-22, Iğdır 9-21, Kars 3-17, Malatya 11-20, Muş 9-18, Tunceli 11-20, Şırnak 15-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların batı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 16, en yüksek 24 derece. Batman 12-25, Diyarbakır 12-23, Gaziantep 13-22, Kilis 15-25, Mardin 14-23, Şanlıurfa 17-25, Siirt 14-25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ne sosyal hesabından ihracat rakamlarına ilişkin paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek, böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık açıklamasını yaptı. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler'in iklim kriziyle mücadelede en önemli organizasyonlarından COP31 öncesindeki hazırlık sürecinde bu yıl Pasifik Ada ülkeleri Fiji ve Tuvalu'da düzenlenecek Pre-COP zirvesine başkanlık edecek. Kurum 5-8 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Pre-COP zirvesinde COP31'in eylem gündemini paylaşacak. Liderler ada hayatını deneyimleyecek, deniz seviyesinin yükselmesine karşı koymak için tasarlanan ıslah edilmiş karasal alanları ve güneş enerjisi projelerini yerinde inceleyecek. Öte yandan Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31 zirvesinde varılacak anlaşmalar üzerinde Fiji'de müzakereler yürütülecek. Bu müzakerelere yaklaşık 4000 delegenin katılması bekleniyor. İsrail, 7 Ekim 2023'ün yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler nedeniyle 5-7 Ekim tarihlerinde işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridindeki geçiş noktalarına kapsamlı kapatma uygulanacağını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıların artırılacağı yönündeki açıklamasına karşılık Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri ve askeri sanayi tesisleriyle bunlarla bağlantılı altyapıya yönelik saldırıların yoğunlaştırılacağını bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı'nın New York'ta ana hatlarını açıkladığı Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planın aracılar üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne iletildiğini ve Amerika Birleşik Devletleri tarafının da plana ilişkin kendi görüşlerini sunduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri tarafının söz konusu plana ilişkin değerlendirmelerini aracılar üzerinden İran'a ilettiğini aktaran Garibabadi, bu görüşler ülke içinde kendi yöntemleriyle inceleniyor ve İran'ın nihai görüşleri hazır olduğu zaman uygun kanallar aracılığıyla duyurulacaktır ifadelerini kullandı. Ve spor, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerindeki 6. Sanayi Kavşak Kollarıyla Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 22.05 saatleri arasında orta ve sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çorum-Amasya il sınırı Merzifon yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Çapaklanma nedir? Nasıl oluşur? Gözlerimizin kenarlarına her gün uyandığımızda bir şeyin biriktiğinin farkına varırız. Bu birikme olayına ise çapaklanma ismini takmaktayız. Bazı yörelerde ve kültürlerde farklı olarak isimlendirilen bu birikinti, aslında tüm insanların her gün karşılaştıkları ve alıştıkları, artık hayatlarında sıradan hal alan bir durumdur. Gün içinde yorulan bünye, uykuya hasret bir şekilde geceyi tamamlamak ister. Bu istek sonucunda kendini uykuda bulan kişinin uykusunda vücudunda birçok değişiklik meydana gelebilir. Bu değişikliklerin başında ise çapaklanma gelmektedir. Uyku sonrasında ortaya çıkan bu durum aslında gece meydana gelen birkaç olayın arka arkaya gelmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kişilerin bu durumun oldukça sıradan olduğunu düşünmesi ise bu sistemin aslında bu kadar basit olmadığını yapılan bilimsel açıklamalar göstermektedir. Kişi uyku halindeyken göz kapakları kapanır, bu durum sonrasındaysa gözle havanın teması kesilmiş olmaktadır. İçeride kurumaya başlayan göz aslında yavaş yavaş işlerliğini yitirmeye doğru yol almaktadır. Bu durum sonrasındaysa gözü kaybetme riski doğar, buna karşılık vücudumuzsa göz çevresinde sürekli olarak gözyaşı salgılamaya devam eder. Gece bitip kişi uyanana kadar bu durum devam etmektedir. Bu durumun devamından sonra sürekli salgılanan sıvının bir alanda toplanması gerekmektedir. Toplanan sıvı göz kapaklarının kesişme noktasında birleşerek çapakları oluşturmaktadır. Bu birleşim aslında gözün korunması ve görevlerini yerine getirmesi için oldukça önemli bir olaylar zinciridir.
1: Biliyor muydunuz?
2: Sinekler kışın nereye gider? Evlerimizde yaz aylarında bizi zor anlara sokan bu küçük böceklerin kışın neler yaptığını merak ederiz. Özellikle yaz aylarında günün her saati bizi rahatsız eden bu böceklerin yaşam şekilleri aslında bir hayli ilginçtir. Acaba bu kadar ilginç olan yaşamlarında bu böcekler neler yapmaktadırlar? Sinekler sıcaklık değişiminden çok çabuk etkilenen ve hemen tepki veren canlılardır. Bulutun arkasına giden güneş bile sinekler için büyük bir tehlike olabilir. Özellikle kış aylarında sıfırın altında yaşama şansları genellikle çoğunun yoktur. Sadece yavru ve larva dönemindeki sinekler kış döneminde korunarak yazın evlerimizde cirit atmaya başlayabilirler. Bu da bize evlerimizdeki sineklerin bir önceki yılın sinekleri olmadığı doğrusuna ulaştırır. Sivrisinekler ise yine aynı şekilde gecenin sadece 2 saati aktif olarak insanlara zarar verebilirler. Peki geriye kalan 22 saat boyunca bu böcekler neler yapmaktadırlar? Genellikle ağaç yapraklarında, nemsiz alanlarda ve odalarımızın loş bölgelerinde dinlenen bu böcekler, boyutları ve yapılarıyla kolay kolay fark edilemezler. Gün içinde topladıkları enerji sayesinde saldırılarına kaldıkları yerden devam ederler.
1: Biliyor muydunuz?
2: Eğer yeteri kadar çok havuç yerseniz, derinizin turuncu rengini alacağını, tütünden sonra en fazla nikotin içeren bitkinin patlıcan olduğunu, her solucanın 32 bölümden oluştuğunu, insan beyninin %80'inin su olduğunu, en çok yağış alan yerin Hawaii adasındaki bir dağ olduğunu, buraya yılda 350 gün yağmur yağdığını biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
2: Birikip denizlerden sahile vuran dursu, balık ve yosun kokusuyla.
1: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
2: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
1: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir. Bir gün tükenebilir.
3: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
4: Aç ve susuz kalabiliriz.
5: Aç ve susuz kalabiliriz. Aç ve susuz.

Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve Dünya Edebiyatı'nın önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi başlıyor.

Edebiyat Güncesi programımızdan tüm dinleyenlerimize merhaba. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz, teknik yönetmenimiz Fatma Vural'la birlikte her hafta edebiyat dünyasının önemli isimlerini sizlerle buluşturmak istiyoruz. Hayatın koşuşturmasında sanatın o en güzel yanlarından biri olan edebiyatla ruhunuzu dinlendirmek isterseniz, Edebiyat Güncesi programımızda siz de bizlere eşlik edebilirsiniz.

bir adım attığım yerde ne vardı ki? Gitmemle kayboldu. Geçip gittiğim yerlerden iç içe, öne ve arkaya bakan bir sürü benler koymuşumdur. Eskileri çocuk, şimdikiler ihtiyar. Her adımımda sonsuz benleri koyuyorum boşluğa. Ve yine ben dolmuyorum.

Sevgili dinleyenlerimize, Türk şiirinde modern gelenekçi anlayışın temsilcisi kabul edilen Asaf Halit Çelebi'nin Adımlar şiiriyle sizlere merhaba diyoruz. İlhamını Asya, tasavvuf ve dinler tarihinin ünlü kişilerinden, eski doğu medeniyet ve masallarından alan, egzotik şiirleriyle tanınmış Cumhuriyet devri şairi Asaf Halit Çelebi'nin hayatı, edebi kişiliği ve eserleriyle sizlerleyiz. Asaf Halit Çelebi, 1907'de İstanbul'un Cihangir semtinde dünyaya geldi. Nüfustaki adı Mehmet Ali Asaf'tır. Babası Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi Müdürü Mehmet Said Halet Bey'dir. Mevlana'ya duyduğu sevgi nedeniyle Çelebi soyadını almıştır. Galatasaray Lisesi'nde 8 yıl eğitim gördü. Dini ve tasavvufi edebiyatla yakından ilgilenen babasından Fransızca ve Farsça, Mevlevi Şeyhi Ahmet Remzi Dede ile Rauf Yekta Bey'den musiki ve nota dersleri aldı. Kısa bir süre kaldığı Fransa'dan dönüşünde 3 yıl Sanayi-i Nefise Mektebi'nde öğrenim gördü. Adliye Meslek Mektebi'nden mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra Üsküdar Adliyesi Ceza Mahkemesi zabıt katipliği yaptı. Osmanlı Bankası, Devlet Deniz Yolları İşletmesi'nde çalıştı. 1945 yılında dayısının kızı Nermin Çelebiler'le evlendi. Bu evlilikten Ömer Halit adında bir oğlu oldu. Yaşamını İstanbul'un Beylerbeyi semtindeki köşkünde sürdürdü. Asaf Çelebi'nin sanat hayatı ise şöyle özetlenebilir. Gençlik yıllarında divan edebiyatından etkilendi. 18 yaşlarına kadar aruz vezniyle klasik divan şiiri tarzında rubai ve gazeller yazdı. Ancak bu şiirlerle o günkü edebiyat anlayışında bir yenilik yapılamayacağını anlayarak bundan vazgeçti. 1937'den sonra serbest ölçü kullanmaya ve Batı şiirinin tekniklerine yönelmeye başladı. Yeni şiir akımının önde gelen dergilerinden Ses, Hamle, Sokak, Servet-i Fünun, Uyanış'ta ve Gün gazetesinde 1938-1941 yılları arasında ilk şiirleri yayınlandı. Bu şiirlerinde ergenlik çağına ait duygular, çocukluk, masallar ve tekerlemelerin gerçeküstü dünyası gibi temaları kullandı. Soyut şiirin o dönemdeki tek temsilcisi oldu. İlk defa 1939 yılından itibaren yayımladığı ve kapalı garip ifadesiyle devrin şiir okuyucusunu yadırgatan yeni şiirleriyle edebiyat çevrelerinin dikkatini çekti. Şair, mensur şiir ya da şiirsel düz yazı olarak adlandırılabilecek bir tarzda da kalem denemelerine girişmiştir. İlk örneğini 1938 yılında yayımlanan Kasap'la verdiği bu tarzda 8 metin yazdı. Çelebi 1940'tan sonraki Türk şiirine daha çok ses yankılanmaları yoluyla, İslam tasavvufuyla, eski doğu din ve kültürlerinden aldığı yeni tem ve motiflerle değişik bir söyleyiş getirdi. Bütün bir insanlık tarihinden izler taşıyan ve tadına varmak için ilgili tüm kültürlerden haberdar olmayı gerektiren şiirler yazdı. Hırsız, Trilobit ve Cüneyt adlı şiirlerinin Fransızca çevirileriyle birlikte 45 şiirin bulunduğu H'nin ardından aynı çizgide 10 şiirin yer aldığı Lam Elif'i yayımladı. 1940'larda liberal, hatta sosyalist kimlikli yayın organlarında yazıları yayımlanan Çelebi, özellikle haftalık Gün gazetesindeki yazılarında dönemin başlıca tartışma konusu olan eski yeni meselesini işledi. Eski kuşakları oldukça sert ifadelerle yerdi. Doğulu sanatçılara yönelik incelemeleri ve kitap tanıtma yazıları yazdı. 1940-1942 yılları arasında resim, müzik ve bilimle ilgili yazılar da kaleme aldı. Bütün şiirlerini topladığı ve daha önceki kitaplarında yer almayan 8 şiiri içeren Or Mani Padme Hum 1953'te yayımlandı. Yeditepe, İstanbul ve Türk Sanatı dergilerinde şiirlerini yayımlamayı sürdüren Asaf Halet, İstanbul'da

dergisinde yayımladığı Benim Gözümde Şiir Davası adlı 6 makalede peyotikasını açıkladı. Ses, imge, anlam ve düşünce olarak kültürler arası ve metinler arası bir nitelik taşıyan şiirleriyle Asaf Halet, Türk şiirinde modern gelenekçi tavrın temsilcisi oldu. Şiirlerinin yanı sıra eski edebiyatla ilgili çalışmalarıyla da tanınan Çelebi, Hint ve Fars edebiyatları üzerine yaptığı çalışmaları dergilerde ve kitaplarda yayınlandı. Bu konuda yazdığı makalelerden biri 1949 tarihli Şadırvan dergisinde bulunabilir. Ayrıca çeşitli dergilerde yayınlanan düz yazıları ve Hint edebiyatı üzerine makalelerini Semih Güngör, Asaf Halet Çelebi incelemesiyle birlikte yayınladı. Sevgili dinleyenlerimiz, Asaf Halet Çelebi'nin şiirlerinden birkaçını paylaşmadan önce güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakalım.

0: Edebiyat Güncesi.
1: İlk olarak o çok sevilen İbrahim şiiriyle sizlerleyiz. İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı İbrahim. Güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım. Güzeller bende kaldı İbrahim. Gönlümü put sanıp da kıran kim?

Bir diğer sevilen şiiri Kunal'a şimdi radyolarınızda. Vakti geldi Kunal'a. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum Kunal'a. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var Kunal'a. Kemiklerine yapışık etlerim var. Bir gün dökülecek. Kunal'a kuşu gibi gözlerim var. Bir gün sönecek. Kunal'a, bu etlerin arkasında güzelliklerin var. Benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunal'a. Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunal'a. Seni görünce yanar. Bu can burnumda soluk olur Kunal'a. Uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir tek seni sevmek çok değil.

0: Son olarak Pencereler ve Kapılar adlı şiiriyle sizlerleyiz. Birer birer açıldı pencerelerim. Birini yıldızlar geceler kapladı. Birinden kışlar belirdi. Birinde renkler dağıldı pırıl pırıl. Sesler geldi bir yerden. Bir bahçeye bahar indi, bahar. Ve bütün pencerelerim sana açıldı. Birer birer aralandı kapılarım. Birinden çocuk rüyaları boşandı. Birinden dost yüzler. Birinden ecel sakisi yürüdü. Kadehinden güzelliklerin sırrı, bir damla yakut dudaklarıma damladı. Ve bütün kapılarım sana açıldı. Birer birer kapandı pencerelerim. Birer birer kapandı kapılarım.
1: Edebiyat Günü.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en düşük 11, en yüksek 23 derece. Bilecik 8-19, Bursa 10-22, Çanakkale 13-24, Edirne 7-25, İstanbul 14-22, Kırklareli 10-23, Kocaeli 12-23, Sakarya 10-22, Tekirdağ 12-23, Yalova 14-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 7, en yüksek 19 derece. Aydın 16-29, Denizli 15-25, Kütahya 6-19, İzmir 16-27, Manisa 15-26, Muğla 14-23, Uşak 10-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Mersin çevreleri ve Antalya'nın batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Yağışların Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 17, en yüksek 28 derece. Antalya 17-27, Burdur 10-22, Hatay 15-27, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 14-25, Mersin 18-29, Osmaniye 15-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Konya, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 8, en yüksek 19 derece. Ankara 7-20, Çankırı 6-22, Eskişehir 7-19, Karaman 8-18, Kayseri 8-20, Kırıkkale ve Kırşehir 9-20, Konya 8-19, Nevşehir 7-17, Niğde ve Sivas 8-19, Yozgat 4-16 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en düşük 7, en yüksek 22 derece. Bolu 5-18, Düzce 8-21, Karabük 7-21, Kastamonu 4-19, Zonguldak 12-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 7, en yüksek 21 derece. Artvin 7-20, Bayburt 5-15, Çorum 5-19, Giresun 13-19, Gümüşhane 8-20, Ordu 12-20, Rize ve Samsun 12-19, Sinop 15-23, Tokat 8-19, Trabzon 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı en düşük 3, en yüksek 17 derece. Ardahan 1-15, Bingöl 10-18, Bitlis 7-17, Elazığ 12-21, Erzincan 10-19, Erzurum 3-13, Hakkari 11-22, Iğdır 9-21, Kars 3-17, Malatya 11-20, Muş 9-18, Tunceli 11-20, Şırnak 15-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların batı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 16, en yüksek 24 derece. Batman 12-25, Diyarbakır 12-23, Gaziantep 13-22, Kilis 15-25, Mardin 14-23, Şanlıurfa 17-25, Siirt 14-25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin 5 Ekim Pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantısına iştirak edecek. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katılacak. Fidan'ın toplantıda ittifakın kurumsallaşma sürecine ve bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşlerini paylaşması, Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik tehditlere dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattına ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demir yolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacağını belirten Uraloğlu, böylece hızlı tren ağının Kapıkule'ye ve Avrupa sınırına kadar ulaşacağını ifade etti. Uraloğlu, hattın Çerkezköy-Kapıkule kesiminde çalışmaların tamamlandığını aktararak bu kesimin hem yolcu hem de yük taşımacılığı hizmeti vereceğini kaydetti. İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda arı kovanlarına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, meclisin basına açık oturumunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin medyada yer alan açıklamalarının aksine arı bulucular üzerinden İran'a öneride bulunduğunu söyleyen Kalibaf, tek taraflı taleplerde bulunma döneminin bittiğini ve İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bilmeleri gerekiyor diye konuştu. Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın kararlılığını iyi bildiğini ve iç kamuoyunda algı oluşturmak için ekonomik baskı ve askeri girişimlere ilave olarak tehdit söylemlerini arttırdığını savundu. Ve spor. Amilli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında 5 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dallara stadında saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Çevre otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerindeki 6. Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 22.05 saatleri arasında orta ve sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çorum-Amasya il sınırı Merzifon yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Yüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
3: Birikip denizlerden sahile vurandır su, balık ve yosun kokusuyla.
2: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
3: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
2: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir.
4: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
5: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleriyle Antalya'nın batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Sivas'ı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bingöl, Muş ve Siirt çevreleriyle Diyarbakır'ın kuzeyi ve Bitlis'in batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. 7 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu çevreleri, Antalya, Kayseri, Sivas ve Niğde'nin doğusu, Hatay'ın batısı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam eden hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren artarak mevsim normallerine çıkacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara Lösanti Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif trombosit kanı ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Lösanti Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli, rica olunur. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Ankara Lösanti Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil sıfır grubu RH pozitif trombosit kanı ihtiyaç vardır. Sıfır grubu RH pozitif trombosit kan vermek isteyenlerin Ankara Lösanti Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli, rica olunur.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Sağlıklı bebekler için el ele.
1: Değerli anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımızın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, sağlıklı nesiller, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Program boyunca merak edilenleri biz soruyoruz. Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler için El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Masada Gülçin Çağlar, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenler, Sağlıklı Bebekler için El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak stüdyomuzda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
2: Nasılsınız Emine Hanım?
1: Teşekkür ederim. Sizleri gördük, daha iyi olduk.
2: Çok teşekkür ederiz. Kış da yaklaşıyor. Bütün annelere, babalara sağlıklı, mutlu bir kış dönemi diliyoruz.
1: Evet, yavaş yavaş da beraber. Kışla birlikte de solunum yolu hastalıkları, ufak tefek işte nezleler, gripler
2: doğru
1: başlıyor. Hatta doğru başladı. Özellikle kreşe giden, okula giden çocuklarda, arkadaşlardan da gördüğümüz, izlediğimiz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla çocuklar yavaş yavaş hasta olmaya başlamışlar.
2: Doğru.
1: Onun için bu haftaki programımızda, Sağlıklı Bebekler için El Ele programımızda, mevsim dolayısıyla solunum yolu enfeksiyonları ve sonrasında gelişebilecek diğer hastalıklardan bahsedelim. Sevgili dinleyenler, konuğumuz Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak. Programımızı daimi dinleyenler hatırlayacaklardır. Bize yol göstermeye çalışıyor. Bizim çocuk sağlığı konusunda yıllardır bize emek veriyor ve bilgilerini paylaşıyor. Teşekkür ederiz.
2: Biz de size çok teşekkür ederiz.
1: Bu yayın döneminde de yine birlikteyiz.
2: Aa, yaşasın. Sağlığımızın korunması çok önemli. Çünkü her insanın bir tane bedeni var. Ve bunu hem kendimiz içimize sindirmeliyiz. Beslenme alışkanlıklarımızla, spor alışkanlıklarımızla, uyku düzenimizle ve aynı şekilde çocuğumuza da bu konuda eğitim vermemiz gerekiyor. Siz de bu konuda bizim sesimiz, nefesimiz olduğunuz için size ve tüm çalışanlara, ekibinize, bakanlığımıza biz de teşekkürü dernek olarak bir borç biliyoruz.
1: Teşekkür ederiz sevgili hocam. Bugün solunum yolu enfeksiyonları ve solunum sonrasında gelişebilecek diğer hastalıklardan bahsedelim dedik. Bugün hangi konudan bahsedeceğiz?
2: Solunum yolu enfeksiyonları sizin de dediğiniz gibi kapalı yerlerde daha kolay bulaşması nedeniyle, mevsim nedeniyle daha sıkça gördüğümüz bir hastalık. Çünkü küçücük bir sınıfta düşünün, 15-20 çocuk bir arada oluyor.
1: Daha fazla
2: küçücük
1: hocam.
2: Bir odada bazen daha fazla çocuğumuz bir arada
1: 30-40.
2: Oluyor. 30-40 oluyor. Biz tabii ama bizim çocukluğumuza bakarsanız ben çok iyi hatırlıyorum. Bizim sınıfımız, yani benim ilkokula başladığım yıl, bundan yarım asır önce gerçekten ve 3 tedrisat oluyordu okulumuzda, bir tadilat vardı. Ve düşünebilir musunuz, her sınıfta 90 öğrenci vardı. Ben 90-95 o civarlarda öğrenci vardı. Öğretmenlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Çünkü
1: 90 bir kere, öğrenci evet, bir sınıfta.
2: Evet, evet. Yani 4 kişi aynı sıraya oturduğumuzu çok iyi hatırlıyorum.

0: çiçeklere kavuşurlar. İnşallah. Çünkü çocuk yetiştirmek iğne oyası yapmaktan çok daha kıymetli bir şey. Düşünün ki küçücük bir çocuk annesinin babasının kucağından birdenbire öğretmeninin yanına geliyor ve ay yaşasın öğretmenim beni kucağına aldı, öğretmenim başımı okşadı, öğretmenim saçımı sevdi.
1: Ama ne kadar önemli onlar
0: çok,
1: için.
0: Çok önemli çünkü o bazen annesinden babasından daha değerli. Mesela ben kızıma biraz çalışmasını söylemiştim. Daha fazla çalışmama gerek yok. Öğretmenim benim çalışma tarzımı çok beğeniyor demişti. Onun için öğretmenler anneden babadan çok daha kıymetliler. İşleri çok zor. Çok çok zor. Çünkü düşünün ki gencecik elinize biri bir tohum veriyor ve siz de ondan bir bahçe yetiştiriyorsunuz. Yani bırakın ağaç ve meyve üretmeyi, onu bahçeye çevirecek bir enerji veriyorsunuz. Eğitim demek insanın içindeki cevherin ortaya çıkarılması demekmiş. Öğretmenlerimiz bunu yapıyorlar. Bunu yaparken tabii ki hoşgörü, sevgi, temelde saygı var. Ama en önemlisi hem annelik, hem babalık hem de öğretmen olmak yürek işi Eminancığım ve sizin mesleğiniz de öyle. Bu işler yürekle yapılabilen işler, yani akıllı mantıklı insanların yapacağı işler değil bunlar.
1: Sevgiyle.
0: Sadece sevgi gerekiyor. Koskocaman bir yürek lazım bunu yapabilmek için. Onun için insanlar eğer bu yüreğe sahipse hepimizin onları desteklememiz, yüreklendirmemiz ve onların yanlarında ve arkalarında durmamız lazım ki geleceğe güvenle ve umutla bakabilelim. Çocuklarımız sağlıklı oluyorlar ve iyi eğitimler alıyorlar diye. Hep diyoruz ki Türkiye sağlık konusunda, özellikle aşılamalar konusunda dünyanın en üste gelen, ilk sıralarda yer alan ülkelerinden, ama maalesef eğitimde aynı düzeyde değiliz. Ne yazık ki eğitimde daima dünyanın son sıralarında, sondan birinci, ikinci, üçüncü gibi sıralarda yer alan bir ülke. Bu hepimizin ayıbı, bütün erişkinlerin ayıbı. Çünkü çocuklar topluma emanettir. Benim annesim veya babası olmam veyahut da hiç tanımadığım bir çocuğa eğitim götürmem için annesi babası olmama gerek yok.
1: Tabii
0: onun
1: ki.
0: Hepimiz onlar için varız bu dünyada. Ve hep diyoruz ya, her yeni doğan çocuk Tanrı'nın dünyadan yeni bir umudu. Madem ki Tanrı'nın umudu, biz de onların umuduna layık olmalı ve çocuklarımızı topluma en iyi şekilde kazandırmalıyız. Bu tabii ki bunun için iyi beslenme koşullarını sağlamamız gerekiyor. Çocuklarımıza düzenli beslenmeleri lazım. Sık sık son zamanlarda çok sevindirici olarak gazetelerde okuyorum. Sizin programınız aracılığıyla da biz çok sık bahsediyoruz. Lütfen sevgili anneler, babalar, hatta büyük anneler, büyük babalar, çocuklarımızı şeker ve şekerli gıdalardan uzak tutalım.
1: Evet.
0: Onu çocuklarımıza şeker, tatlı, pasta, çikolata, gofret, bisküvi gibi gıdalar götüreceğimize meyve alalım. Kendimiz onlara kekler, börekler yapalım. Ve o kekleri, börekleri mümkün olduğu kadar doğal gıdalarla yapalım. Pekmezimizle yapalım, kuru meyvelerimizle yapalım, taze meyvelerle yapalım. Ama çocuklarımızı sağlıklı besleyelim. Çocuklarımızı sabah okula gönderirken mutlaka kahvaltı yaptıralım. Bu çok ağır bir kahvaltı olmasına gerek yok. Bir bardak süt, annelerinin, büyük annelerinin yaptığı keklerden, kurabiyelerden veya bir yumurta gibi çok hafif bir şekilde çocuğumuzu besleyip okula gönderelim. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki iyi uyuyan, yani en az 9,5 saat uyumuş ve sabah kahvaltısını yapmış çocuklarımız okulda çok daha kolay öğreniyorlar, yani daha başarılı oluyorlar bilimsel olarak. Ama daha önemlisi arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle çok daha iyi insanlar olarak daha iyi ilişkiler yapıyorlar. Daha güler yüzlü, daha sağlıklı, daha mutlu çocuklar oluyorlar. O zaman çocuklarımızın, hep diyoruz ya, sağlığı korumak hastalıkları tedavi etmekten çok daha kolay ve ucuz. Çocuklarımızı eğer iyi uyutuyorsak, erken yatıp erken kaldırıyorsak, sabah kahvaltısını yaptırıyorsak, o zaman çocuğumuzun sağlık bankası hesabına çok büyük bir yatırım yapmış oluyoruz ve onun geleceğine güvenle bakmamış oluyoruz. Bazen şöyle oluyor, mesela sabah programı olan çocuklarımız var okulda, öğleden sonra okula giden çocuklarımız var. Şöyle kaçamaklar yapılabiliyor. İşte sabah çocuk geç kalkıyor, kahvaltı yapıyor, nasıl olsa okulda da beslenme yiyecek diye öğle yemeği atlanıyor. Biz bunu hiç istemiyoruz. Çocukların mutlaka düzenli beslenmesini istiyoruz. Erken yatsınlar, erken kalksınlar, kahvaltılarını yapsınlar, öğlen yemeklerini yesinler, ister sabahçı olsunlar, ister öğleden sonra okula gitsinler, isterse tüm gün okula gitsinler. hangi

0: programdalarsa olsunlar hiç fark etmez. Mutlaka en az 9,5 saat uyuyacak ve mutlaka sabah kahvaltı yapacak, sonra okula gidecek ve öğle yemeğinde mutlaka ister evde ister okulda yiyecek çocuğumuz. Mutlaka buna özen göstermesini istiyoruz. Tabii ki solunum yolu enfeksiyonlarına dönecek olursak, solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için biz daha önceki programlarda da konuştuk, grip aşısını öneriyoruz. Hı hı. Özellikle kalp hastalığı olan, astım gibi veyahut da tekrarlayan akciğer, solunum yolu hastalığı gibi olan çocuklarımıza mutlaka öneriyoruz. Gene diyabet, yani şeker düzensizliği olan çocuklarımıza mutlaka öneriyoruz. Ama bazı aileler bu grip aşısı konusunda çok tereddütleri var. Ama bu gruplara mutlaka öneriyoruz. Kreşe, anaokuluna yeni başlamış çocuklarımıza mutlaka öneriyoruz. Ama karar ailelerin. Eğer aileler arzu ederse bu aşıyı yaptırmalarını istiyoruz. Yalnız şunu bilmek gerekiyor ki grip aşısı belli bir gruba karşı olan aşı. Halbuki biz sizinle solunum yolu hastalıklarından bahsettiğimizde bir kısmına karşı bu aşı koruyucu olduğu halde özellikle halk arasında beta diye bilinen bir gruba karşı çok yaygın olarak gördüğümüz beta diye bilinen bir hastalığa karşı da koruyuculuğu yok. Çünkü beta denilen hastalığı yapan virüs değil, yani grip mikrobu değil, bir bakteri yani mikrop. Mikrop ve benim öğrenciliğimden beri bunun için aşı yapmaya çalışılır ama mikrop bizden daha akıllı ve bu aşıya karşı hep kendini geliştiriyor ve hiçbir zaman aşılama konusunda başarılı olunamadı. Yalnız çok sevindirici olarak artık sağlık hizmetlerinin çok iyi olması nedeniyle, bu hastalığın iyi tanınıyor olması nedeniyle hastalık erken dönemde teşhis edilerek yan etkilerinden korunur oldu. Biz sizinle bu programlar çerçevesinde arzu ederseniz 1-2 ve ailelerimizin de ilgisini çekerse peş peşe birkaç program olarak beta mikrobu denilen A grubu streptokok denilen bir mikroptan bahsedeceğiz. Tabii ve ki. Onun sonucunda olabilecek eklem romatizması, hani bu ay çocuğum hasta oldu, grip oldu, arkasından da romatizmaya çevirdi. Veya çocuğum romatizma önce bir anjin geçirmişti, arkasından kalp romatizması oldu. Veya işte çocuğum bir romatizma geçirmişti, arkasından nefrit oldu gibi hastalıklardan da bu vesileyle bahsetme aileler ilgilenirse isteriz. Çünkü bu çok yaygın olarak okul çağında görülen bir hastalık, beta denilen, halk arasında bilinen adıyla beta diye bilinen mikrop.
1: Boğaza yerleşen bir
0: yer. Evet. Burun ve boğazı seviyor. Oraya yerleşiyor. Ve çok kolay bulaşıyor. Yani ben mesela bugün çok sağlıklı olarak görünebilirim. Hiçbir şikayetim olmaz ki çocuklarımızın çoğu öyle oluyor. Okula gidiyor. Çocuk okula birdenbire aksırıp öksürmeye başlıyor. Eve geldiğinde hafif bir kırgınlığı var. Ateşi çıkıyor. İştahı kaçıyor. Yani yemek yemesi bozuluyor. Ve aksırıp öksürmeyle beraber, yüksek ateşle beraber birdenbire çocuğun durumu bozuluyor. Yani okula gönderirken sapasağlam görünen çocuğumuz okuldan döndüğünde hasta olabiliyor. Ve bu sırada da hastalığı bulaştırmaya başlamış oluyor aksırıp öksürmeler başlaması nedeniyle. Bu nedenle aksırıp öksürmeler solunum yolu enfeksiyonlarına çok önemli. Sadece betalar için değil, grip için de önemli. Yani virüsler ve diğer bakteriler, yani mikroplar için de aksırıp öksürme ile solunum yolu hastalıkları, damlacık enfeksiyon dediğimiz aksırıp öksürmeler sırasında ve hatta konuşurken, mesela konuşurken ağzımızdan tükürük saçıyoruz farkında olmadan. O tükürükle beraber mikrop saçıyoruz aslında. Virüs saçıyoruz, bakteri saçıyoruz. Veya öksürürken, gülerken, burnumuzu silerken veya burnumuzu aksırırken elimizi kapattığımız sırada elimize saçılan mikroplarla gider bir yere dokunursak veya birinin elini sıkarsak gibi bir sürü şekilde çocuklarımıza, yani düşünün ki elimizi yıkamışız, bir muslukta yıkamışız, kurulamadan dışarı çıkmışız, el ele birinin elini tutuyoruz, elini ıslatıyoruz veya gidiyoruz bir yere dokunuyoruz, orası nemli kalıyor gibi aksırırken ağzımızı elimizle kapatıyorsak, o zaman öksürdüğümüz, aksırdığımız sıradaki bütün mikropları, el sıkışmalar, birinin başına, çocuklarımızın başına okşama veya bir telefonumuzu tutma veya kapı kolunu tutma veya müşterek kullandığımız bir alanı da masaya dokunma gibi nedenlerle buralara mikrobu saçıyoruz. Ve araştırmalar gene gösteriyor ki bazı mikroplar bu dokunduğumuz yerlerde en az 2 saat yaşıyorlar. Dolayısıyla size, benim dokunduğum ve mikrop saçtığım bir ortamdan siz biraz sonra geçerken oraya dokunursanız, benim kullandığım kalemi siz kullanıyorsanız, benim açtığım kapıyı açıyorsanız, sizin elinize o mikrop bulaşıyor ve siz de bir şekilde gidip o elinizle yemek yiyorsunuz. Hı hı. Ve o sırada siz de hastalığı kapıyorsunuz. İşte bu damlacık enfeksiyon dediğimiz şey aslında çok kolay yayılabilen bir yöntem. Bunun için de gene dönüp dolaşıp tıpkı yaz ishallerinde olduğu gibi el yıkamanın önemi ortaya çıkıyor. İsterseniz gene bir güncelleme açısından, hı hı, bir el yıkamadan tekrar bahsedelim. Ellerimizi yıkarken mutlaka akarsu kullanılması öneriliyor. Akarsu kullanırken de diyoruz ki eğer akarsu bulamazsak ne yapacağız? Bir şekilde elimizi ıslak mendillerle sileceğiz. Ama hiçbir zaman ıslak mendil veya işte bu el antiseptiği denilen marketlerde satılan veya eczanelerde satılan bazı maddeler.
1: Antibakteriyel.
0: Evet, onlar hiçbir zaman el yıkamanın yerini tutmuyor. Onu bilelim bir defa.
1: Mecbursak yapabileceğimiz.
0: Evet, çok çaresiz kaldığımız zamanlarda, suya ulaşamadığımız, elimizi akarsuyla yıkayamadığımız zamanlarda bunu öneriliyor. Ama el yıkamayı ne zaman yapıyoruz? Mutlaka sokakta dışarıdan geldiğimizde. Ve çocuklarımıza bunu öğretmek çok önemli. Onun için iyi örnekler oluşturmamız çok önemli. Dışarıdan girdik evimize, hemen ellerimizi yıkıyoruz. Yemeğe oturmadan önce mutlaka ellerimizi yıkıyoruz. Mutlaka tuvaletten çıktıktan sonra ellerimizi yıkıyoruz. Eğer kedi köpek gibi bir hayvanımız varsa evde, onu sevdikten sonra mutlaka ellerimizi yıkıyoruz. Hasta biriyle temas ettiysek mutlaka ellerimizi yıkıyoruz. Temizliği konusunda çok güvenmediğimiz ortamlarda bulunduysak, el, hı-hı, ortamında da olabilir. O zaman mesela temizlik yapıyorduk, işte bir yere dokunduk, yere bir şey düştü, onu aldık gibi nedenlerle eğer elimizin kirlen düşünüyorsak mutlaka elimizi yıkıyoruz. El yıkarken mutlaka akarsuyla ellerimizi ıslatıyoruz. Ondan sonra sabunla ellerimizi ovuşturarak özellikle parmaklarımızın arasını, tırnak bölgelerimizi ve ellerimizin avuç hem sırt kısımlarını ovuşturarak en az 20 saniye gibi süreyle ovuşturup köpürttükten sonra tekrar duruluyoruz suyla. Sonra da kuruluyoruz ve bunun için de temiz kağıtlar kullanıyoruz. Temiz kağıt kullanıyoruz deyince dedik ki hapşırırken, öksürürken de aksırıp öksürmeler sırasında da elimizi ağzımıza kapatıyoruz. Kapatmak için de gene mendil kullanılması öneriliyor.
1: Kağıt mendil.
0: Kağıt mendil. Hı-hı. Ve bu kullandığımız kağıt mendili de artık çöpe, mümkünse de kapaklı çöplere atılması, hı-hı, öneriliyor ki mikrop etrafa yayılmasın. Yani bunlar hep bir kullanımlık olmalı ve sonra da kapalı ortamlarda bulundurularak etrafa yayılması engellenmeli. Çünkü dedik ya, en az 2 saat kadar ortamda yaşayabiliyor bu mikroplar. Dolayısıyla birisi orayı karıştırdığı zaman veya
1: dokunduğu zaman,
0: evet, bir şekilde
1: etrafa yayılması. Bizim arkadaşlarımız da bir kişi hastalandığı zaman diğerlerine de bulaşıyor. Çünkü aynı ortamı kullanıyorlar. Hı-hı. Aynı mikrofonu kullanıyorlar. Aynı masayı kullanıyorlar. Aynı mouse'u kullanıyorlar. Aynı klavyeyi kullanıyorlar. Hı-hı. Aynı bilgisayarı kullandıkları için de. Dolayısıyla çok çabuk bulaşıyor birbirlerine. Hı-hı. Ben arkadaşlara sürekli söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar, biriniz hasta olduğunuz zaman mümkünse, hı-hı, yayına girmesin. Hı-hı. Çünkü aynı odadan aynı şeyleri kullanınca diğer sağlıklı arkadaşlar, tabii, da rahatsız oluyor. Tabii. Dolayısıyla da etrafta herkes hasta oluyor. Onun için mutlaka temizliğe dikkat edelim, ama şimdi yıkayamadığımız ortamlarda da biraz önce söylemiştiniz, eğer suya ulaşamıyorsak, hı-hı, imkan yoksa diğer antibakteriyel jeller ya da işte ıslak mendiller kullanılabilir. Bu birazcık belki engelleyebilir, yayılmayı engelleyebilir, ama yine hasta olmamızı engelleyemiyor.
0: Tabii, doğru, haklısınız, ama burada önemli olan hastalıkta bir zincir oluşuyor. Çünkü, hı-hı, ne dedik, işte elimizi ağzımıza kapatabiliyorsa çok şanslıyız. Çünkü bazen oluyor mesela özellikle toplu taşımalarda çok sık bu tür hastalıklar bulaşıyor. Onun için bütün ailelerden ricamız, hem kendilerinin hem çocukların ellerini ağızlarını kapatmayı alışkanlık edinmeleri. Onun yanı sıra kendisini korumalı amacıyla da yanlarında mendil bulundurmaları. Çünkü maalesef hani bazen bilinçli olarak, bazen bilinçli olmadan bir şekilde veya işte aksırırken elimiz ağzımıza yetişemeyecek kadar çok hızlı bir aksırık gelebiliyor ve ani bir öksürükler olabiliyor. O sırada hiç olmazsa çocuğumuzun ağzını mendille kapatırsak, onun yüzüne sıçrayan mikroptan, çünkü çocuklar bu konuda boyları nedeniyle biraz daha
1: şanssız.
0: Evet. Hastalıklara daha yakın oluyorlar. Doğrudan çocuğun yüzüne öksürülüyor, aksırılıyor gibi oluyor. Onun için çocuklarımıza kendi mendilleriyle ağızlarını burunlarını kapatmalarını istiyor. Çünkü bu mikroplar, yani solunum yolu hastalıklarının mikropları doğrudan buruna ve ağza yerleşiyor.
1: Havada asılı kalan kalıyor mu aynı zamanda hocam?
0: Yani uzunca bir süre, işte en az 2 saat kalanları var içlerinde. Ama
1: havayla birlikte
0: güneşli bir havada tabi bulaşma şansı çok az. O nedenle solunum yolu enfeksiyonları yaz aylarında çok daha az görülüyor. Bir defa güneşin koruyucu etkisinden yararlanılmış oluyor. Diğer taraftan kapalı ortamlara girince nüfus artıyor. Şimdi düşünün, aileler sıkılıyor, çocuklarını alıyorlar. Hani yaz aylarında aman parka gidin, gene dışarılarda dolaşınıyoruz. Gene kış aylarında da öneriyoruz. Çünkü kış aylarında hava, dışarıda dolaşmanın da keyfi ayrı. Güzel giyinip eldivenlerimizi, berelerimizi, atkılarımızı taktıktan sonra çok rahatlıkla parklarda dolaşabiliriz. Kapalı bir ortama girip orada işte alışveriş merkezlerini dolaşmaktan çok daha sağlıklısı. Çünkü çocuklarımız alışveriş merkezlerine gittiğinde bir defa ailelerin bütçesine zarar geliyor, doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü çocuklar için çok cazip bir ortam alışveriş merkezleri. Bir sürü oyuncak var, bir sürü uyaran var. Orada evde pişirmekten daha pahalıya mal olacak yiyecekler var. Hiç kuşkusuz ki oralara da gidilip oralarda da gıdaların zaman zaman tüketilmesi önemli. Ama bunu alışkanlık haline getirerek çocuklarımızın tüketici olmasından çok gidip parklarda gezmeleri, hem temiz hava almaları, hem orada doğayla bütünleşmeleri açısından çok daha sağlıklı olanı. Gene kapalı merkezler, çok güzel spor merkezleri açıldı. Oralara gidip çocuklarımızın bazı spor etkinliklerine katılmaları, işte voleybol kurslarına, basketbol kurslarına katılmalarını istiyoruz ki hem beden sağlıkları açısından iyi olur, hem de ruh sağlıkları açısından kendi yaşıtlarıyla birlikte olup bir topun peşinde koşmanın, paylaşmanın zevkini öğrenmiş olacaklar. Takım ruhu gelişerek takım arkadaşlarıyla birbirlerine topu uzatmayı öğrenecekler. Ve bu bir hayat tarzına dönüşecek yıllar içinde. Onun için bu tür alışkanlıkları kazanmaları için bu etkinliklere katılmalarını istiyoruz. Ama tabii ki bunun için de sağlıklı olmaları gerekiyor. Dediğiniz gibi hasta insanlar etrafa hastalığı bulaştırdıkları gibi kendi sağlıkları açısından da istirahat etmeleri çok önemli. Onun için mümkünse hasta olan kişilerin 24 saat kadar okula ve iş yerlerine gitmemeleri önerilenler arasında. Ama bu tabii ki...
1: Çünkü bu hastalıkların zaten sevgili hocam, dinlenme birinci tedavi şekli
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii. Yani özel bazı hastalıklar var ki mutlaka ilaç kullanılması gerekiyor. Bu betalarda olduğu gibi, onu konuşacağız gene betaları ayrıca konuşurken. Ama nezle gibi hadiselerde, yani virüs dediğimiz nedenle oluşan hastalıkların tedavisi yok Emine amcığım.
1: Hatta halk arasında derler ya, yani ilaç kullanırsan bir hafta.
0: Çok haklısın.
1: Kullanmazsan 7 gün.
0: Doğru. Aynen öyle oluyor.
1: İkisi aynı şey.
0: Evet, hiç
1: dinlenirsen 7 gün, evet, ilaç kullanırsan 1 hafta.
0: Onun yerine bizim çok sevgili portakalımız, mandalinamız, limonumuz, bol sebze,
1: pekmezimiz.
0: Çok güzel. Onlarla hem bağışıklık sistemimizi güçlendiriyoruz.
1: Balığımız tabii.
0: Evet, evet. Onları da çok iyi bir şekilde tüketmemiz gerekiyor ki gene beslenmenin önemi burada ortaya çıkıyor. Onun için de çocuklarımıza bu tür gıdaların verilmesi ve hastalıklara karşı önlemin alınmasına yarar var.
1: Program şimdi, başında şekerden uzak tutalım dediniz, evet, sevgili hocam. Pekmez ve bal bunun dışında tutuluyor değil mi?
0: Bal birazcık değişik bir şey, çünkü maalesef bal üretiminde biraz sıkıntı var diye biliyorum.
1: Doğal olanı tercih edeceğiz, evet, tabii ki.
0: Evet. Çünkü maalesef dünyada arıların kıymetini bilemiyoruz biz insanlık olarak. Dolayısıyla arı ölümlerinin çok arttığı biliniyor. Dolayısıyla da bal üretimi azalıyor. Ve bal üretiminde...
1: Doğal bal üretimi,
0: evet,
1: diyelim.
0: Biraz sıkıntı olduğu biliniyor. Ama pekmez, kendi ürettiğimiz pekmezimiz daima çok değerli. Özellikle de bunların meyvelerle, yani mesela meyvenin üstüne yenmesinde fayda var. Çünkü özellikle üzüm pekmezi demirden çok zengin. Demirin kana karışmasına, yani bağırsaklarımızdan emilmesinde C vitamininin, yani meyvelerdeki özellikle portakal, mandalina, limon gibi narenciye meyvelerinin çok büyük katkısı oluyor. İkisi birbirinin etkisini güçlendiriyor kana karışırken. Dolayısıyla hem demir daha faydalı oluyor vücudumuza,
1: hem de C vitamini bağlanmış oluyor.
0: Bağlanıp kana
1: faydalı oluyor.
0: Evet, çok faydalı. Yani hem bağışıklık sistemimizin güçlenmesine, hem hastalıklara direncimizin artmasına çok önemli.
1: Annem bize grip olduğumuz zaman pekmezli limonata yapardı. Şeker yerine pekmez koyardı.
0: Ne kadar akıllı bir şey davranış. Çok
1: yani
0: hoş.
1: Bir limonu bir bardak pekmezin içine sıkardı. Ne birazcık güzel. Da sıcak su ilave ederdi. Hafif ılık bir şekilde içirirdi. O çok iyi gelirdi bize. Bunu hatırlıyorum ben.
0: Çok güzel
1: bir. O zaman doğru bir yapılan bir davranış.
0: Çok güzel. Şimdi, belki suyu kaynak değil de sıcak yerine ılık suyu. Çünkü C vitamini çok kırılgan bir şey. Mesela limonu keseriz, ortada bırakırız ve C vitaminini kaybediyoruz. Evet, değeri çok azalıyor, sağlık değeri. Portakal da öyle. Mesela portakalı hep deriz ya, taze sıkılmış portakal suyu. Portakalı sıkacağız ve içeceğiz. Beklettiğimiz anda mesela, ay dur ben portakalı sıkayım. O sırada kahvaltıyı hazırlarken çocuklarını içeride yiyin. Kahvaltı hazır olacak. Herkes sofraya oturmaya yakınken portakal sıkılacak ki çocuk içsin ve gitsin. Çünkü C vitamini çok nazlı bir vitamindir. Işıktan, ısıdan çok çabuk etkilenir ve çabucak bozulur. Yani etkisini kaybeder. Böyle olduğu için içtiğimiz sadece...
1: O zaman taze sıkılmış bir meyve suyunu saklayamayız.
0: Evet, onu saklayamayız. O zaman hani gene güzel bir şey almış oluruz ama...
1: Ama belki... kaliteli bir C vitamini almamış oluruz.
0: Evet, evet. Daha sağlıklısı dilim dilim yemek tabii ki. Çünkü hani o dilimlerinde de bir miktar ışıktan korunuyor. Ama çocuklarımızın hani sabah dedik ya kahvaltıda bir şeyler yiyip içmelerini istiyoruz. İşte sizin bahsettiğiniz annecinizin yaptığı o pekmezli portakal suyu harika bir şey olur. Hem kan şekerlerini yükseltiyor hem de
1: C vitamini
0: demir de alıyor demir aynı de zamanda. Alıyor. Çünkü toplumda demir eksikliği oldukça yaygın.
1: Programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Bu konuda eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım.
0: Tekrarlamak gerekirse solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz solunum yolu hastalıkları özellikle burnumuza ve ağzımıza yerleşen mikroplar vasıtasıyla oluşmaktadır. Ve birbirimize gene burnumuz ve ağzımızdan saçtığımız mikroplarla işte konuşurken, gülerken özellikle aksırmalar, öksürmeler sırasında mikrop saçarak damlacık şeklinde başkasına bulaştırıyoruz farkında olmadan ve istemeden. Onun için bu istenmeyen etkiden korumak için kendimizi elimizi mutlaka öksürürken, aksırırken ağzımızı ve burnumuza bir kağıt mendille kapatıyoruz ki başkalarını hasta etmeyelim. Ve bu kağıt mendili de kapalı bir çöpe atıyoruz ki gene buradan hastalık etrafa yayılmasın. Gene el yıkama alışkanlığına çok önem veriyoruz ki başkalarının farkında olmadan bulaştırdığı solunum yolu mikroplarını kapılardan, masalardan, umumi tuvaletlerin musluklarından veya telefon, kalem gibi bazı herkesin kullandığı malzemelerden etrafından kapmayalım diye. Evimizde hasta varsa onların malzemelerini ayırıyoruz ve mutlaka onların bardağı, çatalı, kaşığı, tabağı ayrı oluyor. Ve kimse onları paylaşmıyor. Gene havluları aynı şekilde ayrı oluyor. Ve mümkünse hastalıklar sırasında kağıt havlular kullanmakta yarar var ki hastalıkları birbirimize
1: bulaştırmayalım. Teşekkür ediyoruz.
0: Biz de size teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak'la bugün mevsim dolayısıyla solunum yolu enfeksiyonları ve sonrasında gelişebilecek diğer hastalıklardan bahsettik. Sizi solunum yolu enfeksiyonlarından, korunma yollarından bahsettik ve nasıl hareket edeceğimiz konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Basada Gülçin Çağlar ve konuğumuz Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Sağlıklı bebekler için el ele.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 4 Ekim Pazar, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 23, Bilecik 19, Bursa 22, Çanakkale 23, Edirne 24, İstanbul ve Kırklareli 21, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 22 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 18, Aydın 29, Denizli 24, Kütahya 17, İzmir 26, Manisa 25, Muğla 22, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 28, Antalya 26, Burdur 20, Hatay 27, Isparta 18, Kahramanmaraş 25, Mersin 29, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray ve Ankara 19, Çankırı 21, Eskişehir 19, Karaman 15, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir 19, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas 20, Yozgat 15 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 22, Bolu 19, Düzce 20, Karabük 21, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Amasya 20, Artvin 16, Bayburt 18, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Samsun 19, Sinop 22, Tokat ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 19, Ardahan 14, Bingöl 21, Bitlis 16, Elazığ 22, Erzincan 20, Erzurum 17, Hakkari ve Iğdır 21, Kars 17, Malatya 22, Muş 20, Tunceli 23, Şırnak 22, Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman ve Batman 25, Diyarbakır 24, Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Ekim Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, ilk saatlerde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, ilk saatlerde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Ekim Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, N-Sosyal hesabından ihracat rakamlarına ilişkin paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek, böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık açıklamasını yaptı. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler'in iklim kriziyle mücadelede en önemli organizasyonlarından COP31 öncesindeki hazırlık sürecinde bu yıl Pasifik Ada ülkeleri Fiji ve Tuvalu'da düzenlenecek PireCOP zirvesine başkanlık edecek. Kurum, 5-8 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek PireCOP zirvesinde COP31'in eylem gündemini paylaşacak. Liderler ada hayatını deneyimleyecek, deniz seviyesinin yükselmesine karşı koymak için tasarlanan ıslah edilmiş karasal alanları ve güneş enerjisi projelerini yerinde inceleyecek. Öte yandan Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31 zirvesinde varılacak anlaşmalar üzerinde Fiji'de müzakereler yürütülecek. Bu müzakerelere yaklaşık 4000 delegenin katılması bekleniyor. İsrail, 7 Ekim 2023'ün yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler nedeniyle 5-7 Ekim tarihlerinde işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridindeki geçiş noktalarına kapsamlı kapatma uygulanacağını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıların artırılacağı yönündeki açıklamasına karşılık Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri ve askeri sanayi tesisleriyle bunlarla bağlantılı altyapıya yönelik saldırıların yoğunlaştırılacağını bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı'nın New York'ta ana hatlarını açıkladığı Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planın aracılar üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne iletildiğini ve Amerika Birleşik Devletleri tarafının da plana ilişkin kendi görüşlerini sunduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri tarafının söz konusu plana ilişkin değerlendirmelerini aracılar üzerinden İran'a ilettiğini aktaran Garibabadi, bu görüşler ülke içinde kendi yöntemleriyle inceleniyor ve İran'ın nihai görüşleri hazır olduğu zaman uygun kanallar aracılığıyla duyurulacaktır ifadelerini kullandı. Ve spor, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerindeki 6. Sanayi Kavşak Kollarıyla Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 22.05 saatleri arasında orta ve sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çorum-Amasya il sınırı Merzifon yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
4: bugün
3: hayatta.
4: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
3: 7 kişinin cenazesi bugün toprağa
5: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
6: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
7: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
8: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
7: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
8: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı en düşük 10 derece, Atina parçalı bulutlu 17, Belgrad parçalı bulutlu 10, Berlin sağanak yağışlı 11, Helsinki sağanak yağışlı 6, Kiev parçalı bulutlu 8, Kopenhag sağanak yağışlı 10, Londra sağanak yağışlı 9, Madrid sağanak yağışlı 15, Moskova parçalı bulutlu 3, Paris sağanak yağışlı 10, Priştine parçalı bulutlu 6, Roma parçalı bulutlu 15, Saraybosna parçalı bulutlu 4, Sofya parçalı bulutlu 7, Tiran parçalı bulutlu 11, Varşova parçalı bulutlu 7, Viyana parçalı bulutlu 10, Zürih sağanak yağışlı 10 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu en düşük 17 derece. Aşgabat sağanak yağışlı 14, Astana sağanak yağışlı 5, Bağdat az bulutlu ve açık 25, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 9, Duşanbe parçalı bulutlu 18, Kabil parçalı bulutlu 13, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Kuveyt parçalı bulutlu 29, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam parçalı bulutlu 15, Tahran parçalı bulutlu 20, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Tokyo parçalı bulutlu 16 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 21 derece. Kahire parçalı bulutlu 20, Melbourne parçalı bulutlu 12, Montreal sağanak yağışlı 6, New York parçalı bulutlu 14, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Washington parçalı bulutlu 14 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu en düşük 6 derece. Frankfurt sağanak yağışlı 10, Gümülcine parçalı bulutlu 13, Kırcaali parçalı bulutlu 9, Köln sağanak yağışlı 10, Komrat parçalı bulutlu 5, Köstence parçalı bulutlu 10, Münih sağanak yağışlı 9, Podgorica parçalı bulutlu 10, Selanik parçalı bulutlu 12, Şumlu, Taraklıya ve Valkaneş parçalı bulutlu 6, Zenitsa parçalı bulutlu 17, Gazimogosa ve Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan hepinize sevgiler, saygılar. Klasik Müzik Saati programımız başladı. Programı hazırlayan ve sunan ben Ali Yılmaz. Kumanda masasında Cenk Balat bana yardımcı olacak. Şimdi sizleri bugün için seçmiş olduğum eskilerle baş başa bırakacağım. Ünlü bestecilerin ünlü eserleriyle yine bu eserleri seslendirecek sanatçıları da sizlere anons edeceğim. Programımızın bu bölümünde opera eserlerinden, bestecilerden ve seslendirecek sanatçılardan hemen söz edeceğim sevgili dinleyiciler. İlk dört eseri hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Eserimiz Christian Clairaudoux tarafından seslendirecek Puccini'nin Canisqui operasından O Mio Bambino diyecek sanatçı. Ardından Puccini'nin Turandot operasından Kiri de Kanov seslendirecek Signor Ascolta. Hey Kyung ve Jennifer Lamour'un seslendirdiği Lakmo operasından sizlere Delibes'in bir eseri bu da Dome Epsa Le Jasmi diyecek sanatçılar. Ardından Jose Carreras, Puccini'nin La Bohème operasından sizlere Kecil de Mania diyecek. Klasik Müzik Saat programımız Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda devam ediyor. Sizler için seçmiş olduğum besteciler ve eserlerini seslendiren sanatçıları hatırlatayım tekrar. La Bohème operasından sizlere seçmiş olduğum Mikiamo Mimi aryasını Barbara Hendrick, Jose Carreras, Richard Govan, Gino Colicchia seslendirecek. Ardından Susan Graham, Christoph Willibald, Orfea Erce operasından Gluck'un bu eserini seslendirecekler. Je perds du monde Euridice diyecekler sanatçılar. Placido Domingo, Carmen operasını seslendirecek Bizet'in bu ünlü eserinden sizlere seçmiş olduğum Maria Le Fleur, Kötü Mavis Chete diyecek Placido Domingo. Son olarak sizlere Jennifer Lamour, Hein Kuyong'un seslendirdiği Hoffman'ın Masalları operasından sizlere seçmiş olduğum eser Bellonui Onniu Damor diyecek sevgili dinleyiciler. Offenbach'ın bu eseriyle programımızı noktalayacağız. Klasik Müzik Saati programındasınız. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda programımız devam ediyor.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Klasik Müzik Saati programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Ali Yılmaz. Kumanda masasında Cenk Balat bana yardımcı oldu. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Bugünkü programımızın sonunda hepinize sevgiler, saygılar sunarak iyi günler diliyorum.
1: Klasik Müzik Saati hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
2: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz... ...yeni yayın anlayışıyla... ...yeniden sizler... ...Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Saat 22.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
5: Sayın dinleyiciler, sabah saatlerine kadar Kilis'in batısıyla Kahramanmaraş'ta aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sabah saatlerine kadar Kilis'in batısıyla Kahramanmaraş'ta aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en düşük 11, en yüksek 23 derece. Bilecik 8-19, Bursa 10-22, Çanakkale 13-24, Edirne 7-25, İstanbul 14-22, Kırklareli 10-23, Kocaeli 12-23, Sakarya 10-22, Tekirdağ 12-23, Yalova 14-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 7, en yüksek 19 derece. Aydın 16-29, Denizli 15-25, Kütahya 6-19, İzmir 16-27, Manisa 15-26, Muğla 14-23, Uşak 10-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Mersin çevreleri ve Antalya'nın batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Yağışların Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 17, en yüksek 28 derece. Antalya 17-27, Burdur 10-22, Hatay 15-27, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 14-25, Mersin 18-29, Osmaniye 15-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Konya, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 8, en yüksek 19 derece. Ankara 7-20, Çankırı 6-22, Eskişehir 7-19, Karaman 8-18, Kayseri 8-20, Kırıkkale ve Kırşehir 9-20, Konya 8-19, Nevşehir 7-17, Niğde ve Sivas 8-19, Yozgat 4-16 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en düşük 7, en yüksek 22 derece. Bolu 5-18, Düzce 8-21, Karabük 7-21, Kastamonu 4-19, Zonguldak 12-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 7, en yüksek 21 derece. Artvin 7-20, Bayburt 5-15, Çorum 5-19, Giresun 13-19, Gümüşhane 8-20, Ordu 12-20, Rize ve Samsun 12-19, Sinop 15-23, Tokat 8-19, Trabzon 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı en düşük 3, en yüksek 17 derece. Ardahan 1-15, Bingöl 10-18, Bitlis 7-17, Elazığ 12-21, Erzincan 10-19, Erzurum 3-13, Hakkari 11-22, Iğdır 9-21, Kars 3-17, Malatya 11-20, Muş 9-18, Tunceli 11-20, Şırnak 15-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların batı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 16, en yüksek 24 derece. Batman 12-25, Diyarbakır 12-23, Gaziantep 13-22, Kilis 15-25, Mardin 14-23, Şanlıurfa 17-25, Siirt 14-25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7. Güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin 5 Ekim Pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantısına iştirak edecek. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katılacak. Fidan'ın toplantıda ittifakın kurumsallaşma sürecine ve bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşlerini paylaşması, Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik tehditlere dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattına ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demir yolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacağını belirten Uraloğlu, böylece hızlı tren ağının Kapıkule'ye ve Avrupa sınırına kadar ulaşacağını ifade etti. Uraloğlu, hattın Çerkezköy Kapıkule kesiminde çalışmaların tamamlandığını aktararak bu kesimin hem yolcu hem de yük taşımacılığı hizmeti vereceğini kaydetti. İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda arı kovanlarına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, meclisin basına açık oturumunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin medyada yer alan açıklamalarının aksine ara bulucular üzerinden İran'a öneride bulunduğunu söyleyen Kalibaf, tek taraflı taleplerde bulunma döneminin bittiğini ve İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bilmeleri gerekiyor diye konuştu. Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın kararlılığını iyi bildiğini ve iç kamuoyunda algı oluşturmak için ekonomik baskı ve askeri girişimlere ilave olarak tehdit söylemlerini artırdığını savundu. Ve spor. Amilli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında 5 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dallara stadında saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerindeki 6. Sanayi Kavşak Kollarıyla Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 22.05 saatleri arasında orta ve sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çorum-Amasya il sınırı Merzifon yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı en düşük 10 derece, Atina parçalı bulutlu 17, Belgrad parçalı bulutlu 10, Berlin sağanak yağışlı 11, Helsinki sağanak yağışlı 6, Kiev parçalı bulutlu 8, Kopenhag sağanak yağışlı 10, Londra sağanak yağışlı 9, Madrid sağanak yağışlı 15, Moskova parçalı bulutlu 3, Paris sağanak yağışlı 10, Priştine parçalı bulutlu 6, Roma parçalı bulutlu 15, Saraybosna parçalı bulutlu 4, Sofya parçalı bulutlu 7, Tiran parçalı bulutlu 11, Varşova parçalı bulutlu 7, Viyana parçalı bulutlu 10, Zürih sağanak yağışlı 10 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu en düşük 17 derece. Aşgabat sağanak yağışlı 14, Astana sağanak yağışlı 5, Bağdat az bulutlu ve açık 25, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 9, Duşanbe parçalı bulutlu 18, Kabil parçalı bulutlu 13, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Kuveyt parçalı bulutlu 29, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam parçalı bulutlu 15, Tahran parçalı bulutlu 20, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Tokyo parçalı bulutlu 16 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 21 derece. Kahire parçalı bulutlu 20, Melbourne parçalı bulutlu 12, Montreal sağanak yağışlı 6, New York parçalı bulutlu 14, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Washington parçalı bulutlu 14 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu en düşük 6 derece. Frankfurt sağanak yağışlı 10, Gümülcine parçalı bulutlu 13, Kırcaali parçalı bulutlu 9, Köln sağanak yağışlı 10, Komrat parçalı bulutlu 5, Köstence parçalı bulutlu 10, Münih sağanak yağışlı 9, Podgorica parçalı bulutlu 10, Selanik parçalı bulutlu 12, Şumlu, Taraklıya ve Valkaneş parçalı bulutlu 6, Zenitsa parçalı bulutlu 17, Gazimogosa ve Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan sevgiler, saygılar. Klasik Müzik Saati programımız Ali Yılmaz'la başladı. Programın kumanda masasında Cenk Balat bana yardımcı olacak. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu bölümümüzde sizler için seçmiş olduğum besteci Ludwig van Beethoven. Eseri ise 9. Senfoni. 9. Senfoniyi seslendirecek sanatçılar ve orkestra Londra Senfoni Orkestrası Şef Joseph Kirpis olacak. Solistler Soprano Jennifer Vina, Mezzo Soprano Shirley Verrett, Tenor Rudolfo Petrax, Bass Donald Bell. Ben size bu eserin son bölümünü dinleteceğim sevgili dinleyiciler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Klasik Müzik Saatimiz başladı. 9. Senfonisi sevgili dinciler Ludwig van Beethoven'un 1822-1824 yılları arasında bestelediği bir koro senfonisi. Besteci kardeşlik, kahramanlık, coşku, bağımsızlık gibi kavramların büyük heyecanla dile getirildiği bir müzik eseridir. Beethoven'un bestelediği son senfonidir. Beste tarihi ise 1824. Söz yazarları Ludwig van Beethoven, Friedrich Schiller. Şimdi bu eserle sizleri baş başa bırakıyorum.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda klasik müzik saatinin sonuna geldik. Sizler için az önce dinlettiğim Ludwig van Beethoven'un 9. senfonisinden sonra bugünkü programda sonlandırmış oluyoruz. Haftaya yine sizlerle bir arada olmak umuduyla. Sanatsız kesinlikle kalmayın, sanatın içinde olun diyorum. Müzik ruhun gıdasıdır derler. Siz de bu gıdadan kesinlikle kendinizi mahrum bırakmayın. Görüşmek umuduyla, sevgiyle kalın, hoşça kalın.
1: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

eskiler İyi tanımadım ve sen gibi bakan

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en düşük 11, en yüksek 23 derece. Bilecik 8-19, Bursa 10-22, Çanakkale 13-24, Edirne 7-25, İstanbul 14-22, Kırklareli 10-23, Kocaeli 12-23, Sakarya 10-22, Tekirdağ 12-23, Yalova 14-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 7, en yüksek 19 derece. Aydın 16-29, Denizli 15-25, Kütahya 6-19, İzmir 16-27, Manisa 15-26, Muğla 14-23, Uşak 10-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Mersin çevreleri ve Antalya'nın batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Yağışların Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 17, en yüksek 28 derece. Antalya 17-27, Burdur 10-22, Hatay 15-27, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 14-25, Mersin 18-29, Osmaniye 15-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Konya, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 8, en yüksek 19 derece. Ankara 7-20, Çankırı 6-22, Eskişehir 7-19, Karaman 8-18, Kayseri 8-20, Kırıkkale ve Kırşehir 9-20, Konya 8-19, Nevşehir 7-17, Niğde ve Sivas 8-19, Yozgat 4-16 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en düşük 7, en yüksek 22 derece. Bolu 5-18, Düzce 8-21, Karabük 7-21, Kastamonu 4-19, Zonguldak 12-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 7, en yüksek 21 derece. Artvin 7-20, Bayburt 5-15, Çorum 5-19, Giresun 13-19, Gümüşhane 8-20, Ordu 12-20, Rize ve Samsun 12-19, Sinop 15-23, Tokat 8-19, Trabzon 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı en düşük 3, en yüksek 17 derece. Ardahan 1-15, Bingöl 10-18, Bitlis 7-17, Elazığ 12-21, Erzincan 10-19, Erzurum 3-13, Hakkari 11-22, Iğdır 9-21, Kars 3-17, Malatya 11-20, Muş 9-18, Tunceli 11-20, Şırnak 15-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların batı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 16, en yüksek 24 derece. Batman 12-25, Diyarbakır 12-23, Gaziantep 13-22, Kilis 15-25, Mardin 14-23, Şanlıurfa 17-25, Siirt 14-25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar güney ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.

sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne sosyal hesabından ihracat rakamlarına ilişkin paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek, böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık açıklamasını yaptı. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler'in iklim kriziyle mücadelede en önemli organizasyonlarından COP31 öncesindeki hazırlık sürecinde bu yıl Pasifik Ada ülkeleri Fiji ve Tuvalu'da düzenlenecek PIRECOP zirvesine başkanlık edecek. Kurum 5-8 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek PIRECOP zirvesinde COP31'in eylem gündemini paylaşacak. Liderler ada hayatını deneyimleyecek, deniz seviyesinin yükselmesine karşı koymak için tasarlanan ıslah edilmiş karasal alanları ve güneş enerjisi projelerini yerinde inceleyecek. Öte yandan Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31 zirvesinde varılacak anlaşmalar üzerinde Fiji'de müzakereler yürütülecek. Bu müzakerelere yaklaşık 4000 delegenin katılması bekleniyor. İsrail, 7 Ekim 2023'ün yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler nedeniyle 5-7 Ekim tarihlerinde işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridindeki geçiş noktalarına kapsamlı kapatma uygulanacağını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıların artırılacağı yönündeki açıklamasına karşılık Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri ve askeri sanayi tesisleriyle bunlarla bağlantılı altyapıya yönelik saldırıların yoğunlaştırılacağını bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı'nın New York'ta ana hatlarını açıkladığı Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planın aracılar üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne iletildiğini ve Amerika Birleşik Devletleri tarafının da plana ilişkin kendi görüşlerini sunduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri tarafının söz konusu plana ilişkin değerlendirmelerini aracılar üzerinden İran'a ilettiğini aktaran Garibabadi, bu görüşler ülke içinde kendi yöntemleriyle inceleniyor ve İran'ın nihai görüşleri hazır olduğu zaman uygun kanallar aracılığıyla duyurulacaktır ifadelerini kullandı. Ve spor, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerindeki 6. Sanayi Kavşak Kollarıyla Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 22.05 saatleri arasında orta ve sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çorum-Amasya il sınırı Merzifon yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
3: bugün
2: hayatını.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi bugün toprağa
4: gitti. Yağış sonucu yıkılan Güzelce Çay Köprüsü Sinop Karayolu.
5: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı en düşük 10 derece, Atina parçalı bulutlu 17, Belgrad parçalı bulutlu 10, Berlin sağanak yağışlı 11, Helsinki sağanak yağışlı 6, Kiev parçalı bulutlu 8, Kopenhag sağanak yağışlı 10, Londra sağanak yağışlı 9, Madrid sağanak yağışlı 15, Moskova parçalı bulutlu 3, Paris sağanak yağışlı 10, Priştine parçalı bulutlu 6, Roma parçalı bulutlu 15, Saraybosna parçalı bulutlu 4, Sofya parçalı bulutlu 7, Tiran parçalı bulutlu 11, Varşova parçalı bulutlu 7, Viyana parçalı bulutlu 10, Zürih sağanak yağışlı 10 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu en düşük 17 derece. Aşgabat sağanak yağışlı 14, Astana sağanak yağışlı 5, Bağdat az bulutlu ve açık 25, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 9, Duşanbe parçalı bulutlu 18, Kabil parçalı bulutlu 13, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Kuveyt parçalı bulutlu 29, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam parçalı bulutlu 15, Tahran parçalı bulutlu 20, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Tokyo parçalı bulutlu 16 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 21 derece. Kahire parçalı bulutlu 20, Melbourne parçalı bulutlu 12, Montreal sağanak yağışlı 6, New York parçalı bulutlu 14, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Washington parçalı bulutlu 14 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu en düşük 6 derece. Frankfurt sağanak yağışlı 10, Gümülcine parçalı bulutlu 13, Kırcaali parçalı bulutlu 9, Köln sağanak yağışlı 10, Komrat parçalı bulutlu 5, Köstence parçalı bulutlu 10, Münih sağanak yağışlı 9, Podgorica parçalı bulutlu 10, Selanik parçalı bulutlu 12, Şumlu, Taraklıya ve Valkaneş parçalı bulutlu 6, Zenitsa parçalı bulutlu 17, Gazimogosa ve Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 24. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en düşük 11, en yüksek 23 derece. Bilecik 8-19, Bursa 10-22, Çanakkale 13-24, Edirne 7-25, İstanbul 14-22, Kırklareli 10-23, Kocaeli 12-23, Sakarya 10-22, Tekirdağ 12-23, Yalova 14-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 7, en yüksek 19 derece. Aydın 16-29, Denizli 15-25, Kütahya 6-19, İzmir 16-27, Manisa 15-26, Muğla 14-23, Uşak 10-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Mersin çevreleri ve Antalya'nın batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Yağışların Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 17, en yüksek 28 derece. Antalya 17-27, Burdur 10-22, Hatay 15-27, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 14-25, Mersin 18-29, Osmaniye 15-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Konya, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 8, en yüksek 19 derece. Ankara 7-20, Çankırı 6-22, Eskişehir 7-19, Karaman 8-18, Kayseri 8-20, Kırıkkale ve Kırşehir 9-20, Konya 8-19, Nevşehir 7-17, Niğde ve Sivas 8-19, Yozgat 4-16 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en düşük 7, en yüksek 22 derece. Bolu 5-18, Düzce 8-21, Karabük 7-21, Kastamonu 4-19, Zonguldak 12-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 7, en yüksek 21 derece. Artvin 7-20, Bayburt 5-15, Çorum 5-19, Giresun 13-19, Gümüşhane 8-20, Ordu 12-20, Rize ve Samsun 12-19, Sinop 15-23, Tokat 8-19, Trabzon 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı en düşük 3, en yüksek 17 derece. Ardahan 1-15, Bingöl 10-18, Bitlis 7-17, Elazığ 12-21, Erzincan 10-19, Erzurum 3-13, Hakkari 11-22, Iğdır 9-21, Kars 3-17, Malatya 11-20, Muş 9-18, Tunceli 11-20, Şırnak 15-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların batı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 16, en yüksek 24 derece. Batman 12-25, Diyarbakır 12-23, Gaziantep 13-22, Kilis 15-25, Mardin 14-23, Şanlıurfa 17-25, Siirt 14-25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Ekim Pazartesi günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, ilk saatlerde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, ilk saatlerde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 6 Ekim Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Ekim Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin 5 Ekim Pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantısına iştirak edecek. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katılacak. Fidan'ın toplantıda ittifakın kurumsallaşma sürecine ve bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşlerini paylaşması, Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik tehditlere dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattına ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demir yolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacağını belirten Uraloğlu, böylece hızlı tren ağının Kapıkule'ye ve Avrupa sınırına kadar ulaşacağını ifade etti. Uraloğlu, hattın Çerkezköy-Kapıkule kesiminde çalışmaların tamamlandığını aktararak, bu kesimin hem yolcu hem de yük taşımacılığı hizmeti vereceğini kaydetti. İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda arı kovanlarına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, meclisin basına açık oturumunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin medyada yer alan açıklamalarının aksine ara bulucular üzerinden İran'a öneride bulunduğunu söyleyen Kalibaf, tek taraflı taleplerde bulunma döneminin bittiğini ve İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bilmeleri gerekiyor diye konuştu. Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın kararlılığını iyi bildiğini ve iç kamuoyunda algı oluşturmak için ekonomik baskı ve askeri girişimlere ilave olarak tehdit söylemlerini artırdığını savundu. Ve spor. Amilli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında 5 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dallara stadında saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerindeki 6. Sanayi Kavşak Kollarıyla Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 22.05 saatleri arasında orta ve sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çorum-Amasya il sınırı Merzifon yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleriyle Antalya'nın batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Sivas'ı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bingöl, Muş ve Siirt çevreleriyle Diyarbakır'ın kuzeyi ve Bitlis'in batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. 7 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu çevreleri, Antalya, Kayseri, Sivas ve Niğde'nin doğusu, Hatay'ın batısı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam eden hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren artarak mevsim normallerine çıkacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 1.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, sabah saatlerine kadar Kilis'in batısıyla Kahramanmaraş'ta aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sabah saatlerine kadar Kilis'in batısıyla Kahramanmaraş'ta aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en düşük 11, en yüksek 23 derece. Bilecik 8-19, Bursa 10-22, Çanakkale 13-24, Edirne 7-25, İstanbul 14-22, Kırklareli 10-23, Kocaeli 12-23, Sakarya 10-22, Tekirdağ 12-23, Yalova 14-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 7, en yüksek 19 derece. Aydın 16-29, Denizli 15-25, Kütahya 6-19, İzmir 16-27, Manisa 15-26, Muğla 14-23, Uşak 10-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Mersin çevreleri ve Antalya'nın batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Yağışların Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 17, en yüksek 28 derece. Antalya 17-27, Burdur 10-22, Hatay 15-27, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 14-25, Mersin 18-29, Osmaniye 15-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Konya, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 8, en yüksek 19 derece. Ankara 7-20, Çankırı 6-22, Eskişehir 7-19, Karaman 8-18, Kayseri 8-20, Kırıkkale ve Kırşehir 9-20, Konya 8-19, Nevşehir 7-17, Niğde ve Sivas 8-19, Yozgat 4-16 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en düşük 7, en yüksek 22 derece. Bolu 5-18, Düzce 8-21, Karabük 7-21, Kastamonu 4-19, Zonguldak 12-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 7, en yüksek 21 derece. Artvin 7-20, Bayburt 5-15, Çorum 5-19, Giresun 13-19, Gümüşhane 8-20, Ordu 12-20, Rize ve Samsun 12-19, Sinop 15-23, Tokat 8-19, Trabzon 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı en düşük 3, en yüksek 17 derece. Ardahan 1-15, Bingöl 10-18, Bitlis 7-17, Elazığ 12-21, Erzincan 10-19, Erzurum 3-13, Hakkari 11-22, Iğdır 9-21, Kars 3-17, Malatya 11-20, Muş 9-18, Tunceli 11-20, Şırnak 15-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların batı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 16, en yüksek 24 derece. Batman 12-25, Diyarbakır 12-23, Gaziantep 13-22, Kilis 15-25, Mardin 14-23, Şanlıurfa 17-25, Siirt 14-25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar güney ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, N-Sosyal hesabından ihracat rakamlarına ilişkin paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek, böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık açıklamasını yaptı. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler'in iklim kriziyle mücadelede en önemli organizasyonlarından COP31 öncesindeki hazırlık sürecinde bu yıl Pasifik Ada ülkeleri Fiji ve Tuvalu'da düzenlenecek PIRECOP zirvesine başkanlık edecek. Kurum 5-8 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek PIRECOP zirvesinde COP31'in eylem gündemini paylaşacak. Liderler ada hayatını deneyimleyecek, deniz seviyesinin yükselmesine karşı koymak için tasarlanan ıslah edilmiş karasal alanları ve güneş enerjisi projelerini yerinde inceleyecek. Öte yandan Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31 zirvesinde varılacak anlaşmalar üzerinde Fiji'de müzakereler yürütülecek. Bu müzakerelere yaklaşık 4000 delegenin katılması bekleniyor. İsrail, 7 Ekim 2023'ün yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler nedeniyle 5-7 Ekim tarihlerinde işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridindeki geçiş noktalarına kapsamlı kapatma uygulanacağını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıların artırılacağı yönündeki açıklamasına karşılık Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri ve askeri sanayi tesisleriyle bunlarla bağlantılı altyapıya yönelik saldırıların yoğunlaştırılacağını bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı'nın New York'ta ana hatlarını açıkladığı Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planın aracılar üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne iletildiğini ve Amerika Birleşik Devletleri tarafının da plana ilişkin kendi görüşlerini sunduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri tarafının söz konusu plana ilişkin değerlendirmelerini aracılar üzerinden İran'a ilettiğini aktaran Garibabadi, bu görüşler ülke içinde kendi yöntemleriyle inceleniyor ve İran'ın nihai görüşleri hazır olduğu zaman uygun kanallar aracılığıyla duyurulacaktır ifadelerini kullandı. Ve spor, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Çevre otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerindeki 6. Sanayi Kavşak kollarıyla Fahrettin Altay Kavşak kolları arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 22.05 saatleri arasında orta ve sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çorum-Amasya il sınırı Merzifon yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı en düşük 10 derece, Atina parçalı bulutlu 17, Belgrad parçalı bulutlu 10, Berlin sağanak yağışlı 11, Helsinki sağanak yağışlı 6, Kiev parçalı bulutlu 8, Kopenhag sağanak yağışlı 10, Londra sağanak yağışlı 9, Madrid sağanak yağışlı 15, Moskova parçalı bulutlu 3, Paris sağanak yağışlı 10, Priştine parçalı bulutlu 6, Roma parçalı bulutlu 15, Saraybosna parçalı bulutlu 4, Sofya parçalı bulutlu 7, Tiran parçalı bulutlu 11, Varşova parçalı bulutlu 7, Viyana parçalı bulutlu 10, Zürih sağanak yağışlı 10 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu en düşük 17 derece. Aşgabat sağanak yağışlı 14, Astana sağanak yağışlı 5, Bağdat az bulutlu ve açık 25, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 9, Duşanbe parçalı bulutlu 18, Kabil parçalı bulutlu 13, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Kuveyt parçalı bulutlu 29, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam parçalı bulutlu 15, Tahran parçalı bulutlu 20, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Tokyo parçalı bulutlu 16 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 21 derece. Kahire parçalı bulutlu 20, Melbourne parçalı bulutlu 12, Montreal sağanak yağışlı 6, New York parçalı bulutlu 14, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Washington parçalı bulutlu 14 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu en düşük 6 derece. Frankfurt sağanak yağışlı 10, Gümülcine parçalı bulutlu 13, Kırcaali parçalı bulutlu 9, Köln sağanak yağışlı 10, Komrat parçalı bulutlu 5, Köstence parçalı bulutlu 10, Münih sağanak yağışlı 9, Podgorica parçalı bulutlu 10, Selanik parçalı bulutlu 12, Şumlu, Taraklıya ve Valkaneş parçalı bulutlu 6, Zenitsa parçalı bulutlu 17, Gazimogosa ve Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve dünya edebiyatının önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi başlıyor.

Edebiyat Güncesi programımızdan tüm dinleyenlerimize merhaba. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz, teknik yönetmenimiz Fatma Vural'la birlikte her hafta edebiyat dünyasının önemli isimlerini sizlerle buluşturmak istiyoruz. Hayatın koşuşturmasında sanatın o en güzel yanlarından biri olan edebiyatla ruhunuzu dinlendirmek isterseniz, Edebiyat Güncesi programımızda siz de bizlere eşlik edebilirsiniz.

Bir adım attığım yerde ne vardı ki? Gitmemle kayboldum. Geçip gittiğim yerlerden iç içe, öne ve arkaya bakan bir sürü benler koymuşumdur. Eskileri çocuk, şimdikiler ihtiyar. Her adımımda sonsuz benleri koyuyorum boşluğa. Ve yine ben dolmuyorum.

Sevgili dinleyenlerimize Türk şiirinde modern gelenekçi anlayışın temsilcisi kabul edilen Asaf Halet Çelebi'nin Adımlar şiiriyle sizlere merhaba diyoruz. İlhamını Asya, tasavvuf ve dinler tarihinin ünlü kişilerinden, eski doğu medeniyet ve masallarından alan, egzotik şiirleriyle tanınmış Cumhuriyet devri şairi Asaf Halet Çelebi'nin hayatı, edebi kişiliği ve eserleriyle sizlerleyiz. Asaf Halet Çelebi, 1907'de İstanbul'un Cihangir semtinde dünyaya geldi. Nüfustaki adı Mehmet Ali Asaf'tır. Babası Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi Müdürü Mehmet Said Halet Bey'dir. Mevlana'ya duyduğu sevgi nedeniyle Çelebi soyadını almıştır. Galatasaray Lisesi'nde 8 yıl eğitim gördü. Dini ve tasavvufi edebiyatla yakından ilgilenen babasından Fransızca ve Farsça, Mevlevi Şeyhi Ahmet Remzi Dede ile Rauf Yekta Bey'den musiki ve nota dersleri aldı. Kısa bir süre kaldığı Fransa'dan dönüşünde 3 yıl Sanayi-i Nefise Mektebi'nde öğrenim gördü. Adliye Meslek Mektebi'nden mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra Üsküdar Adliyesi Ceza Mahkemesi Zabıt Katipliği yaptı. Osmanlı Bankası Devlet Deniz Yolları İşletmesi'nde çalıştı. 1945 yılında dayısının kızı Nermin Çelebiler'le evlendi. Bu evlilikten Ömer Halet adında bir oğlu oldu. Yaşamını İstanbul'un Beylerbeyi semtindeki köşkünde sürdürdü. Asaf Çelebi'nin sanat hayatı ise şöyle özetlenebilir. Gençlik yıllarında divan edebiyatından etkilendi. 18 yaşlarına kadar aruz vezniyle klasik divan şiiri tarzında rubai ve gazeller yazdı. Ancak bu şiirlerle o günkü edebiyat anlayışında bir yenilik yapılamayacağını anlayarak bundan vazgeçti. 1937'den sonra serbest ölçü kullanmaya ve Batı şiirinin tekniklerine yönelmeye başladı. Yeni şiir akımının önde gelen dergilerinden Ses, Hamle, Sokak, Servet-i Fünun, Uyanış'ta ve Gün gazetesinde 1938-1941 yılları arasında ilk şiirleri yayınlandı. Bu şiirlerinde ergenlik çağına ait duygular, çocukluk, masallar ve tekerlemelerin gerçeküstü dünyası gibi temaları kullandı. Soyut şiirin o dönemdeki tek temsilcisi oldu. İlk defa 1939 yılından itibaren yayımladığı ve kapalı garip ifadesiyle devrin şiir okuyucusunu yadırgatan yeni şiirleriyle edebiyat çevrelerinin dikkatini çekti. Şair, mensur şiir ya da şiirsel düz yazı olarak adlandırılabilecek bir tarzda da kalem denemelerine girişmiştir. İlk örneğini 1938 yılında yayımlanan Kasap'la verdiği bu tarzda 8 metin yazdı. Çelebi 1940'tan sonraki Türk şiirine daha çok ses yankılanmaları yoluyla, İslam tasavvufuyla, eski doğu din ve kültürlerinden aldığı yeni tem ve motiflerle değişik bir söyleyiş getirdi. Bütün bir insanlık tarihinden izler taşıyan ve tadına varmak için ilgili tüm kültürlerden haberdar olmayı gerektiren şiirler yazdı. Hırsız, Trilobit ve Cüneyt adlı şiirlerinin Fransızca çevirileriyle birlikte 45 şiirin bulunduğu H'nin ardından aynı çizgide 10 şiirin yer aldığı Lam Elif'i yayımladı. 1940'larda liberal, hatta sosyalist kimlikli yayın organlarında yazıları yayımlanan Çelebi, özellikle haftalık Gün gazetesindeki yazılarında dönemin başlıca tartışma konusu olan eski yeni meselesini işledi. Eski kuşakları oldukça sert ifadelerle yerdi. Doğulu sanatçılara yönelik incelemeleri ve kitap tanıtma yazıları yazdı. 1940-1942 yılları arasında resim, müzik ve bilimle ilgili yazılar da kaleme aldı. Bütün şiirlerini topladığı ve daha önceki kitaplarında yer almayan 8 şiiri içeren Om Mani Padme Hum 1953'te yayımlandı. Yeditepe, İstanbul ve Türk Sanatı dergilerinde şiirlerini yayımlamayı sürdüren Asaf Halet, İstanbul dergisinde yayımladığı Benim Gözümde Şiir Davası adlı 6 makalede peyotikasını açıkladı. Ses, imge, anlam ve düşünce olarak kültürler arası ve metinler arası bir nitelik taşıyan şiirleriyle Asaf Halet, Türk şiirinde modern gelenekçi tavrın temsilcisi oldu. Şiirlerinin yanı sıra eski edebiyatla ilgili çalışmalarıyla da tanınan Çelebi, Hint ve Fars edebiyatları üzerine yaptığı çalışmaları dergilerde ve kitaplarda yayınlandı.
Bu konuda yazdığı makalelerden biri 1949 tarihli Şadırvan dergisinde bulunabilir. Ayrıca çeşitli dergilerde yayınlanan düz yazıları ve Hint edebiyatı üzerine makalelerini Semih Güngör, Asaf Halit Çelebi incelemesiyle birlikte yayınladı. Sevgili dinleyenlerimiz, Asaf Halit Çelebi'nin şiirlerinden birkaçını paylaşmadan önce güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakalım.

Devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı İbrahim. Güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım. Güzeller bende kaldı İbrahim. Gönlümü put sanıp da kıran kim?

Bir diğer sevilen şiiri Kunal'a şimdi radyolarınızda. Vakti geldi Kunal'a. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum Kunal'a. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var Kunal'a. Kemiklerine yapışık etlerim var. Bir gün dökülecek. Kunal'a kuşu gibi gözlerim var. Bir gün sönecek. Kunal'a, bu etlerin arkasında güzelliklerin var. Benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunal'a. Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunal'a. Seni görünce yanar. Bu can burnumda soluk olur Kunal'a. Uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir tek seni sevmek çok değil.

0: Son olarak Pencereler ve Kapılar adlı şiiriyle sizlerleyiz. Birer birer açıldı pencerelerim. Birini yıldızlar geceler kapladı. Birinden kışlar belirdi. Birinde renkler dağıldı, pırıl pırıl. Sesler geldi bir yerden. Bir bahçeye bahar indi, bahar. Ve bütün pencerelerim sana açıldı. Birer birer aralandı kapılarım. Birinden çocuk rüyaları boşandı, birinden dost yüzler. Birinden ecel sakisi yürüdü. Kadehinden güzelliklerin sırrı, bir damla yakut dudaklarıma damladı. Ve bütün kapılarım sana açıldı. Birer birer kapandı pencerelerim. Birer birer kapandı kapılarım.
1: Edebiyat.

Asaf Halit Çelebi sanat yaşamını uzun süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü kitaplığında kütüphane memurluğu yaparak sürdürdü. 15 Ekim 1958'de İstanbul'da yaşamını yitirdi. Değerli dinleyenlerimiz, edebiyat güncesindeki yolculuğumuz burada sona eriyor. Bu hafta sizlerle Asaf Halit Çelebi'nin hayatını ve eserlerini paylaştık. Haftaya farklı bir ismin sanat öyküsüyle sizlerle olmak dileğiyle edebiyat ve sanatla kalın, hoşça kalın.

Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve Dünya Edebiyatı'nın önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi sona erdi.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en düşük 11, en yüksek 23 derece. Bilecik 8-19, Bursa 10-22, Çanakkale 13-24, Edirne 7-25, İstanbul 14-22, Kırklareli 10-23, Kocaeli 12-23, Sakarya 10-22, Tekirdağ 12-23, Yalova 14-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 7, en yüksek 19 derece. Aydın 16-29, Denizli 15-25, Kütahya 6-19, İzmir 16-27, Manisa 15-26, Muğla 14-23, Uşak 10-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Mersin çevreleri ve Antalya'nın batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Yağışların Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 17, en yüksek 28 derece. Antalya 17-27, Burdur 10-22, Hatay 15-27, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 14-25, Mersin 18-29, Osmaniye 15-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Konya, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 8, en yüksek 19 derece. Ankara 7-20, Çankırı 6-22, Eskişehir 7-19, Karaman 8-18, Kayseri 8-20, Kırıkkale ve Kırşehir 9-20, Konya 8-19, Nevşehir 7-17, Niğde ve Sivas 8-19, Yozgat 4-16 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en düşük 7, en yüksek 22 derece. Bolu 5-18, Düzce 8-21, Karabük 7-21, Kastamonu 4-19, Zonguldak 12-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 7, en yüksek 21 derece. Artvin 7-20, Bayburt 5-15, Çorum 5-19, Giresun 13-19, Gümüşhane 8-20, Ordu 12-20, Rize ve Samsun 12-19, Sinop 15-23, Tokat 8-19, Trabzon 12-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı en düşük 3, en yüksek 17 derece. Ardahan 1-15, Bingöl 10-18, Bitlis 7-17, Elazığ 12-21, Erzincan 10-19, Erzurum 3-13, Hakkari 11-22, Iğdır 9-21, Kars 3-17, Malatya 11-20, Muş 9-18, Tunceli 11-20, Şırnak 15-24, Van 7-19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların batı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman en düşük 16, en yüksek 24 derece. Batman 12-25, Diyarbakır 12-23, Gaziantep 13-22, Kilis 15-25, Mardin 14-23, Şanlıurfa 17-25, Siirt 14-25 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin 5 Ekim Pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantısına iştirak edecek. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katılacak. Fidan'ın toplantıda ittifakın kurumsallaşma sürecine ve bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşlerini paylaşması, Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik tehditlere dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattına ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demir yolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacağını belirten Uraloğlu, böylece hızlı tren ağının Kapıkule'ye ve Avrupa sınırına kadar ulaşacağını ifade etti. Uraloğlu, hattın Çerkezköy-Kapıkule kesiminde çalışmaların tamamlandığını aktararak, bu kesimin hem yolcu hem de yük taşımacılığı hizmeti vereceğini kaydetti. İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda arı kovanlarına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, meclisin basına açık oturumunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin medyada yer alan açıklamalarının aksine ara bulucular üzerinden İran'a öneride bulunduğunu söyleyen Kalibaf, tek taraflı taleplerde bulunma döneminin bittiğini ve İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bilmeleri gerekiyor diye konuştu. Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın kararlılığını iyi bildiğini ve iç kamuoyunda algı oluşturmak için ekonomik baskı ve askeri girişimlere ilave olarak tehdit söylemlerini arttırdığını savundu. Ve spor. Amilli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında 5 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dallara stadında saat 21.45'te başlayacağı karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Çevre otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerindeki 6. Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 22.05 saatleri arasında orta ve sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çorum-Amasya il sınırı Merzifon yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
3: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
2: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleriyle Antalya'nın batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. 6 Ekim Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Sivas'ı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Bingöl, Muş ve Siirt'i çevreleriyle Diyarbakır'ın kuzeyi ve Bitlis'in batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. 7 Ekim Çarşamba günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu çevreleri, Antalya, Kayseri, Sivas ve Niğde'nin doğusu, Hatay'ın batısı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam eden hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren artarak mevsim normallerine çıkacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

türkülere gönül verenler. Hazırlayan ve sunan Emine Ertürk, Kara Aslan.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülere Gönül Verenler programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Bugünkü programımızı mahalli sanatçı, kaynak kişi ve Orta Anadolu türkülerini ve bozdaklarını gerek sazı gerekse sesiyle getirdiği yorum ve icra biçimleri sonucunda isim yapmış usta icracılardan Neşet Ertaş'a ayırdık sevgili dinleyenlerimiz. Kimine göre Bozkır'ın tezenesi, kimine göre ise türkülerin babası. Türk Halk Müziği bestecisi, söz yazarı ve halk ozanı Neşet Ertaş. Türkülere Gönül Verenler programımıza sanatçının Kırşehir'den repertuara kazandırdığı bir uzun havayı dinleyerek başlayalım. Zahide, kurbanım, ne olacak halim? Gene bir laf duydum, kırıldı benim. Gelenden, gidenden haber sorayım. Zahidem bu hafta oluyor gelin.

Sevgili dinleyenlerimiz, Orta Anadolu türkülerini ve bozlaklarını gerek sazı gerekse sesiyle getirdiği yorum ve icra biçimleri sonucunda ün yapmış mahalli sanatçılarımızdan birisi olan Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'de dünyaya gelir. Babası bağlama ustası Muharrem Ertaş, annesi Döne Ertaş'tır. 8 yaşına kadar doğduğu köy olan Kırtıllar Köyü'nde yaşar. Sonrasında ailesiyle birlikte İblikli Köyü'ne yerleşir. 12 yaşındayken annesi Döne'yi kaybeder. Babası Muharrem Ertaş, Yozgat'ın Kırıksoku Köyü'nden Arzu isminde bir kadınla evlenince bir süre bu köyde yaşadıktan sonra Yozgat'ın Yerköy ilçesine taşınırlar. 5-6 yaşlarında bağlama ve keman çalmaya başlayan Neşet Ertaş, babası Muharrem Ertaş'la birlikte gittikleri düğünlerde babasına kemanla eşlik eder. Geçimlerini düğünlerde aldıkları paralardan temin eden Ertaşlar, birlikte 8 yıl Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Keskin, Yerköy, Kayseri, Yozgat ve köylerini gezerek bu işi sürdürürler. Neşet Ertaş bu işlerle uğraşmaktan okula bile gidemez. Neşet Ertaş, Kırşehir'den sonra 2 yılda Kırıkkale'de bulunduktan sonra babasıyla çalışmaktan sıkılan sanatçı, Neşet Ertaş 14 yaşında çalışmak için İstanbul'a gider. Neşet Ertaş'ın iş bulması kolay olmaz. Karın tokluğuna çalışacağı bir işe dahi razı olan sanatçı bir gün Şençalar Plak adında bir şirkete gider. Şirketin sahibi olan Kadri Şençalar Neşet Ertaş'ı dinler ve çok beğenir. Neden Garip Garip Ötersin Bülbül adlı ilk plağı 1957 yılında Şençalar Plak tarafından piyasaya çıkarılır. Neşet Ertaş bu arada Beyoğlu'nda da bir gazinoda sahneye çıkmaya başlar. Halk tarafından çok beğenilen bu plağın ardından diğer plak, kaset ve halk konserleri devam eder. 2 yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra Ertaş Ankara'ya yerleşir ve sahne hayatına burada devam eder. 1962'de askerliğini yapan Neşet Ertaş, askerliğini yaptıktan sonra Ankara'da gazinolarda çalışmaya başlar. Gazinoda Leyla isminde bir kızla tanışır ve hemen evlenirler. Babası Muharrem Ertaş, Neşet'in bu evliliğine karşı çıkar. Bu olay sonrası Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş bir süre konuşmazlar. Neşet Ertaş ve Leyla Ertaş'ın bu evlilikten Döne ile Canan adında iki kız ve Hüseyin adında bir erkek çocukları olur. Ama bu evlilik uzun sürmez. İkili 7 yıl evli kaldıktan sonra 1970'lerin başlarında ayrılırlar. Ertaş, Yazımı Kışa Çevirdim türküsünü bu ayrılık sonrası Leyla'ya yazar. Şimdi bu türküyü sanatçının sesinden dinliyoruz. Yazımı kışa çevirdin, karlar yağdı başa Leyla. Viran oldu evim yurdum, ne söylesem boşa.

Plak üzerine plak yapan Neşet Ertaş konserleriyle de birçok şehri 6-7 defa gezer. Beste ve plaklarıyla çok meşhur olan Neşet Ertaş, her yerde aranan bir sanatçı olmuştur artık. Özellikle Orta Anadolu düğünlerinin değişmez sanatçısı olan Neşet Ertaş, düğünlerdeki içkili sofraların sayesinde alkolün dozunu da artırmıştır. İçkinin etkisiyle sağlığı da bozulmaya başlayan Neşet Ertaş'ın 1978 yılında parmakları felç olur. Müzisyenlikten başka mesleği de olmadığı için işsiz ve parasız kalır sanatçı. Çok perişan bir hale gelen Neşet Ertaş tedavi olacak parayı dahi bulamaz. Çareyi 1979 yılında Almanya'da bulunan kardeşinin yanına gitmekte bulan Neşet Ertaş tedavisini de orada yaptırır. Eşinin yanında olan 3 çocuğunu da daha sonra yanına aldıran sanatçı Almanya'da tekrar mesleği olan sanatçılığa geri döner. Türklerin bulunduğu yerlerde gazino ve düğün salonlarında çalıp söylemeye başlar. Kaset ve sahne çalışmalarına Almanya'da devam eden sanatçı kendisi okula gidemediğinden dolayı çocuklarının okumaları için elinden geleni yapar. Çocuklarını üniversiteye gönderir. Çocuklarının eğitimi ve sanatsal çalışmalarından dolayı uzun bir süre Almanya'da kalan sanatçı 2000 yılında İstanbul'da verdiği konserlerle sahne hayatına geri döner. Kendisine ait türkülerin son kıtalarında kullandığı garip mahlasını sanatçı şöyle açıklamaktadır bir röportajında. Soyadı yokken bize garipler derlermiş. Gerçekten de biz garip, yani ezilmiş, hor görülmüş, aptal diye nitelendirilmiş, aşağılanmışızdır. O gariplik bende kaldığı için garibim diyorum. Sanatçı Bozlak'ın tanımını da feryattır, ağıttır olarak yapar. Neşet Ertaş, önceki bestelerinin çoğunda sevgiliye duyulan aşk ve özlem konularını işlemiştir. Son kasetindeki Nerede ve Ne Arıyorsun, Yolcu, Şirin Kırşehir, Benim Yurdum bestelerinde ise insanlara belli mesajlar vermektedir. Allah aşkı, insan hakkı ve sevgisi, ana ve babaya duyulan özlem, ilim ve cehalet, memleket hasreti, ölüm gibi. Sanatçı bunun nedenini bir röportajında şöyle açıklamaktadır. Aşık Veysel'in de dediği gibi, benim sadık yârim kara topraktır. Gözle görülen, elle tutulan, yediğimiz, içtiğimiz, canımız topraktır. Bu toprağın en güzeli insandır. İnsanların en güzeli de anamız ve yârimizdir. İnsanı insan yapan, hakkı sever. İnsanı seven insan, hakkı sever. Biz de o hakkın aşığıyız. Şüphesiz ki ölmez, gitmez, yemez, içmez, solmaz bir tek Allah'tır. Allah hepimizi eşit yaratmış. Haksızlık, cana kıyma, düşük görme olmasın. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Cehalete hatırlatabildiyse mutluyum. Neşet Ertaş başka bir röportajında Türkiye'de konserler vermesi için teklif verenlere ne diyorsunuz sorusuna sanatçı şu cevabı vermiştir. Kabul etmiyorum çünkü 40 yıl o garip vatandaşlarımın ekmeğini yedim. Tekrar konser verip onların cebindeki ekmek paralarını alamam. Ama onlara televizyondan bedava konser veririm. Halk müziği ölümsüzdür. Yeter ki yürekten okuyan, yürekten çalan olsun. Şu anda çalan olsun, okuyan olsun, verimlilik göremiyorum. Halk müziğine büyük emeği geçmiş bir sanatçı olarak TRT ve Kültür Bakanlığı'nın size gösterdiği ilgiden memnun musunuz sorusuna sanatçı şöyle cevap vermiştir. Hayır, memnun değilim. Muzaffer Sarı Sözen 14 yaşımdayken beni mektupla çağırır, misafir olarak çaldırır, okuturdu. Daha sonra imtihanla mahalli sanatçı olarak radyoya girdim. 23 sene her ay 2 program yaptım. Halk müziği yöneticilerinden çok bencil insanlar vardı. Beni çıkardılar. İstediğim gibi çaldırıp söyletmediler. Ben de terk ettim, demiştir. Çocuklarının eğitimi ve sanatsal çalışmalarından dolayı 23 yıl Almanya'da kalan Büyük Ozan, 2000 yılında İstanbul'da verdiği konserle Türkiye'deki sahne hayatına geri döner. İzmir'e yerleşen Bozkır'ın tezenesi Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde kendisine sunulan devlet sanatçısı unvanını "Hepimiz bu devletin sanatçısıyız. Ayrıca bir devlet sanatçısı sıfatı bana ayrımcılık geliyor. Ben halkın sanatçısı olarak kalırsam benim için en büyük mutluluk bu. Şimdiye kadar devletten bir kuruş almadım" diyerek kabul etmemişti.
Ozan'a 2006 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Üstün Hizmet Ödülü verildi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'da 2010 yılında Yaşayan İnsan Hazinesi kabul edilen Ertaş, 25 Nisan 2011 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından Fahri Doktora Ödülüne layık görülmüştür. Bağlamadaki tarı ve türküleri konservatuvarlarda ders olarak okutulmaya başlanmıştır. Hayatı ve eserleri Doçent Doktor Erol Parlak tarafından iki ciltlik bir kitap halinde yayımlanmıştır Neşet Ertaş'ın. Neşet Ertaş 20'den fazla albüm yapmıştır. Bunlardan bazıları 1957 yılında Neden Garip Garip Ötersin Bülbül, 1960 yılında Gitme Leyla'm, 1979'da Türküler Yolcu, 1985'te Sazlı Oyun Havaları,

1995'te Seçmeler 2-3, Seher Vakti, Altın Ezgiler 3 ve Benim Yurdum. 1997'de Nostalji 1, 1998'de Ölmeyen Türküler 2 ve Gönül Yarası, 1999'da da Ölmeyen Türküler 3 albümlerini yapmıştır. Neşet Ertaş'ın adı Kırşehir'deki caddelerde, okullarda yer alır. Babası Muharrem Ertaş'la birlikte bir de anıtı bulunmaktadır. Dünyada robot heykeli yapılmış ilk saz sanatçısıdır Neşet Ertaş. Android heykeli dünyaca ünlü heykel sanatçısı Adil Çelik tarafından yapılarak Kırşehir Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'nde yerini almıştır. Neşet Ertaş'ın Kırşehir'deki mezar taşında şu yazı yazılıdır. Sakin ol ha insanoğlu, incitme canı. Her can bir kalp hakka bağlı. İncitme canı, incitme. Sevgili dinleyenler, kimdir Neşet Ertaş? Sarı Söze'nin tabiriyle bir zamanlar sadece ve sadece Kırşehirli mahalli sanatçı olarak bilinen Neşet Ertaş'ı binlerce hatta milyonlarca saz çalıp türkü söyleyen, diğerlerinden ayıran nedir? Onun sazının ve sesinin insanı büyüleyen sırrı nereden gelmektedir? Neredeyse yarım asra varan bir süre gerçek anlamda gönül tezenemizi titreten, ruhumuzu ürperten bu esrarlı sesin, sazın ve yorumun arka planında neler ve kimler vardır? İsterseniz biraz da onlara bakalım. Sazı gümbür gümbür ses veren, adeta davula eşlik edercesine sazının göğsünde pençesiyle sesler çıkaran, hep samimi ve kendi halinde yüreğinin acılarını ve kendi iç gurbetlerini seslendiren, hiçbir medyatik tutumu olmayan, kalabalıklardan ve şöhretten adeta köşe bucak kaçarak pek ortalıklarda görünmeyen, mezhep, parti ve etnik kimlik çağrışımlarına prim vermeyen, sazından, sözünden ve sesinden gayri hiçbir şeyden medet ummayan bir garip insandır Neşet Ertaş. Ayaklarının altındaki toprağın renginden, kokusundan haberdar olan, bastıkları yeri az çok tanıyan, yürekleri hep türkülerle birlikte atanlar için Neşet Ertaş, belki de tam bir efsane, meçhul, garip, sırlarla dolu biridir. Neşet Ertaş'ın bir iki cümlede özetlenebilecek resmi biyografisi bize belki sadece ipuçları verebilir. Onun 1938 yılında Kırtıllar Köyü'nde döneden doğma Muharrem'den olma oğlu olduğunu, Kırşehir, Yozgat ve Keski'nin çeşitli köylerinde geçen çocukluk ve ilk gençlik yıllarının ardından 15 yaşında çıktığı gurbet hayatının ölene kadar devam ettiğini bilmenin fazla bir anlamı olmayabilir. Neşet Ertaş'ı tanımak, asıl onun ruh ve gönül macerasını bilmeyi gerektirir ki, burada hemen karşımıza Neşet Ertaş'la en rafine üslubuna kavuşan, Orta Anadolu abdal müziği geleneğinin gelmiş geçmiş en büyük ustalarından olan babası Muharrem Ertaş çıkar. Neşet Ertaş, babası Muharrem Usta ile adeta Anadolu'daki en olgun seviyesine erişen, bu Türkmen abdal müzik birikiminin babasından sonra en büyük yorumcularından biridir. Yoğun yöresel özellikleri ve baskın mahalli unsurları ile donanmış, bu müziği yöresinin dışına çıkarmış, ülke genelinde ve hatta yurt dışında bilinmesini ve tanınmasını sağlamıştır Neşet Ertaş. Neşet Ertaş'ı anlatmaya devam edeceğiz. Yine sözlerimizi güzel bir müzikle ara verelim ve sanatçının sesinden, Kırşehir'den bir türkü dinleyelim. Gönül dağ yağmur yağmur boran olunca, akar can özümden sel gizli gizli. Bir tenhada can cananı bulunca, sinemi yaralar dil gizli gizli.

1960'lardan itibaren binlerce yıllık sazımız bağlama ile birlikte anılan, sadece geniş halk kesimlerinde değil, ciddi musiki çevrelerinin ve gerçek türkü dostlarının da gündeminden hiç düşmeyen Neşet Ertaş'ı farklı bir bağlamda değerlendirmek gerekiyor sevgili dinleyenlerimiz. Çünkü o aslında bir anlamda tam bir yöre sanatçısı olmasına rağmen yaygın şöhreti ve söyleyeceği türkülerin popülaritesiyle ülke genelinde tanınan biri olarak hem babası Muharrem Ertaş'tan hem de bu geleneğin diğer isimleri olan Hacı Taşan ve Çekiçel'den ayrılır. Bir başka söyleyişle onun sanatı için başta Muharrem Usta olmak üzere Hacı Taşan, Çekiçeli ve Abdal Türkmen müziği geleneğinin çeşitli yörelerde farklı tavır ve üsluplarda karşımıza çıkan diğer ustaları da dahil olmak üzere hepsinin üst seviyede bir sentezi, esrarlı bir bileşkesi denilebilir. Neşet Ertaş'ın sanatı hayatıyla, hayatı sanatıyla o kadar iç içedir ki çalıp çığırdığı türkü ve bozlaklarında bütün bir hayat hikayesini bulmak mümkün olduğu gibi hayatına yakından baktığımızda da o içli türkülerin, acılı bozlakların nelerden nasıl doğduğunun ipuçlarını elde ederiz hemen. Onun yokluk, yoksulluk ve acılarla dolu hayatının garip mahlası ile yazdığı, koşma tarzında usta iş şiirlerle anlattığı ozan yönünü, babasından öğrendiği geleneksel ve anonim türkülerin bozlakların dışında sözleri kendisine ait türküler, bozlaklar söylediğini de fark eden olmaz yıllarca. Sözü ve müziğiyle anonim türkülerdeki erişilmez sadeliği ve estetik seviyeyi yakalayan sayısız türkünün bozlağın altına attığı mütevazı imzasını kimselere söylemez bile. Neşet Ertaş, o büyük yaratıcı yeteneğiyle okuduğu her eseri yeni baştan öyle bir yorumlar, ona öyle bir ruh ve hava verir ki adeta yeni bir beste ile karşı karşıya olduğunuzu sanabilirsiniz. Neşet Ertaş kendisine ait olmayan bir türküyü bile öyle bir okur ve yorumlar ki o türkü o şekliyle yıllar öncesine ait bir Neşet Ertaş türküsü gibidir artık. Olağanüstü denilebilecek yeteneği, geleneğe hakimiyeti, gelenekten kopmadan yeniye bağlılığı, yeni zamanların modern zevk ve eğilimlerini gözeten diri ve uyanık tecessüsüyle Neşet Ertaş yaşadığı sürece hep gündemde kalmış bir sanatçıdır. O ismini bağlamayla özdeşleştirmiş ve adeta bu dünyaya türkü söylemek için gelmiş gerçek bir türkü ustasıdır. Türküyü bağlamaya, bağlamayı türküye bu kadar yakınlaştıran ve yaklaştıran, adeta birbirinin içinde kendisiyle birlikte eritip yok eden ikinci bir sanatçı bulmak öyle sanıldığı kadar kolay olmasa gerek. Neşet Ertaş'ın sanatı, müziğin özünü, ruhunu kavrayan birinin hiçbir yapmacıklığa tevessül etmeden olduğu gibi kendini, kendi özünü ve hissettiklerini saza, söze dökmesidir sevgili dinleyenlerimiz. Yine sözlerimize müzikle ara verelim ve sanatçının en bilinen türkülerinden birisini sanatçının sesinden dinleyelim. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Sen beni gönlünce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada. Ah yalan dünya, yalan dünyada. Yalandan yüzümü

Sevgili dinleyenlerimiz, prostat kanseri nedeniyle 25 Eylül 2012 sabahı aramızdan ayrılan Neşet Ertaş, Kırşehir'deki Bağbaşı mezarlığında babası Muharrem Ertaş'ın yanında toprağa verildi. Ertaş arkasında "Cahildim dünyanın rengine kandım, neredesin sen, ah yalan dünya, gönül dağı, yazımı kışa çevirdin" ve daha birçok güzel eser bıraktı. Neşet Ertaş, türkü demek binlerce yıldır söylenen ve söylenecek olan. Neşet Ertaş, bağlama demek binlerce yıldır çalınan ve çalınacak olan. Büyük usta Neşet Ertaş'ı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp, repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunduğumuz türkülere gönül verenler programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki türkülere gönül verenler programımızda mahalli sanatçı, kaynak kişi, Orta Anadolu türkülerinin ve bozlaklarının gerek sazı gerekse sesiyle getirdiği yorum ve icra biçimleri sonucunda isim yapmış usta icracılardan Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın hayatından kesitler paylaşarak repertuara kazandırdığı türkülerden örnekler sunduk sizlere. Programımızda TRT'nin Neşet Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsünü sanatçının sesinden dinleterek veda ediyoruz. Şu garip halimden bile işveli nazlım, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaslan. Haftaya bir başka türkü sevdalısıyla görüşünceye dek türkülerle kalın, hoşça kalın.

türkülere gönül verenler. Hazırlayan ve sunan Emine Ertürk, Kara Aslan.

de uyansak, çapak çapak yüzümüze baksak, sormasan o anda cevapsız soruyor, bu sonsuz mu?

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en düşük 11, en yüksek 23 derece. Bilecik 8-19, Bursa 10-22, Çanakkale 13-24, Edirne 7-25, İstanbul 14-22, Kırklareli 10-23, Kocaeli 12-23, Sakarya 10-22, Tekirdağ 12-23, Yalova 14-22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 7, en yüksek 19 derece. Aydın 16-29, Denizli 15-25, Kütahya 6-19, İzmir 16-27, Manisa 15-26, Muğla 14-23, Uşak 10-22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Mersin çevreleri ve Antalya'nın batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Yağışların Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana en düşük 17, en yüksek 28 derece. Antalya 17-27, Burdur 10-22, Hatay 15-27, Isparta 11-20, Kahramanmaraş 14-25, Mersin 18-29, Osmaniye 15-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Konya, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 8, en yüksek 19 derece. Ankara 7-20, Çankırı 6-22, Eskişehir 7-19, Karaman 8-18, Kayseri 8-20, Kırıkkale ve Kırşehir 9-20, Konya 8-19, Nevşehir 7-17, Niğde ve Sivas 8-19, Yozgat 4-16 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en düşük 7, en yüksek 22 derece. Bolu 5-18, Düzce 8-21, Karabük 7-21, Kastamonu 4-19, Zonguldak 12-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 7, en yüksek 21 derece.